0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 17-29, Bilecik 16-26, Bursa 18-28, Çanakkale 20-32, Edirne 18-32, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli 19-28, Sakarya ve Tekirdağ 18-27, Yalova 19-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-29, Aydın 22-37, Denizli 22-34, Kütahya 13-26, İzmir 23-34, Manisa 21-33, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 25-35, Burdur 19-33, Hatay 23-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 27-33, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-32, Ankara 18-30, Çankırı 18-29, Eskişehir 15-26, Karaman 18-32, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-31, Kırşehir 18-32, Konya 20-32, Nevşehir 18-31, Niğde 19-32, Sivas 12-31, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 19-27, Bolu 14-23, Düzce 17-25, Karabük 17-24, Kastamonu 17-22, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-32, Artvin 18-26, Bayburt 14-31, Çorum 16-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-30, Ordu 19-28, Rize 22-27, Samsun ve Sinop 21-30, Tokat 16-30, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 17-35, Ardahan 13-29, Bingöl 23-36, Bitlis 17-30, Elazığ 20-37, Erzincan 21-36, Erzurum 15-31, Hakkari 19-33, Iğdır 23-38, Kars 13-30, Malatya 21-37, Muş 21-36, Tunceli 21-37, Şırnak 25-35, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 20-41, Diyarbakır 22-40, Gaziantep 23-37, Kilis 22-36, Mardin 26-34, Şanlıurfa 25-40, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, günün ilk saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan, akşam batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütünün Faruk ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki, kod talipçileri Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalanan DAEŞ'ın sözde Türkiye yapılanması yöneticilerinden Kasım Güler'in kardeşi olduğu, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal hesabından 15 Temmuz'un 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 16'da İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı gerçekleştirileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekayi, İran'la Amerika arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye şampiyonayı ikisi altın, üçü gümüş olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlamış oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 15-26 derece, Atina az bulutlu ve açık 26-37, Belgrad çok bulutlu 19-28, Helsinki parçalı bulutlu 11-18, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18-26, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 15-22, Londra parçalı bulutlu 14-24, Madrid az bulutlu ve açık 21-35 derece, Paris parçalı bulutlu 23-35, Priştine parçalı bulutlu 15-28, Roma parçalı bulutlu 22-31, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13-22, Tiran parçalı bulutlu 19-34, Varşova parçalı bulutlu 17-27, Viyana parçalı bulutlu 16-32, Zürih parçalı bulutlu 18-33 derece, Amman az bulutlu ve açık 21-35, Aşgabat az bulutlu ve açık 25-36, Bağdat az bulutlu ve açık 28-46, Bişkek parçalı bulutlu 20-36, Kabil parçalı bulutlu 18-32, Kerkük az bulutlu ve açık 27-45, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-43, Medine az bulutlu ve açık 32-46, Mekke az bulutlu ve açık 31-42, Riyad az bulutlu ve açık 29-44, Şam az bulutlu ve açık 18-39, Tahran az bulutlu ve açık 28-38, Taşkent az bulutlu ve açık 29-40 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 21-35, Kahire az bulutlu ve açık 22-38, Melbourne parçalı bulutlu 8-16, Montreal parçalı bulutlu 18-28, New York parçalı bulutlu 20-28, Sydney parçalı bulutlu 10-19, Washington parçalı bulutlu 18-31 derece, Chaturanga gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Frankfurt parçalı bulutlu 20-33, Gümülcine parçalı bulutlu 20-30, Kırcahane parçalı bulutlu 20-31, Köln parçalı bulutlu 17-31, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-25, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 15-30, Podgorica parçalı bulutlu 21-34, Selanik parçalı bulutlu 23-33, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 17-24, Balkaneş parçalı bulutlu 16-24, Zenitsa parçalı bulutlu 15-28, Gazimagosa az bulutlu ve açık 23-35, Girne az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 20-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

yetisinin genetik bir bileşeni mi var? Konuşmayı nasıl bu kadar kolay öğreniyoruz? Hepimiz konuşarak anlaşıyoruz. Düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Peki ana dilimizde konuşmayı, yazmayı ve düşünmeyi nasıl öğreniyoruz? Hepimiz bir şekilde konuşuyoruz. Çocukluktan itibaren başkalarıyla bir şekilde iletişim kuruyoruz. Peki ana dilimizde konuşmayı, yazmayı ve düşünmeyi nasıl öğrendik? Bu soruyu cevaplamak ana dil yerine ikinci bir şekilde iletişim kuruyoruz. Peki ana dilimizde konuşmayı, yazmayı ve düşünmeyi nasıl öğrendik? Bu soruyu cevaplamak ana dil yerine ikinci bir dil düşünüldüğünde

Yani etrafımızdaki kişileri duydukça o dili öğreniyoruz. Bu gerçekten ilginç. Dil edinimi konusunda dil bilimcilerin farklı görüşleri var. Bu konuda en etkili görüşlerden biri ise Noam Chomsky'den geliyor. Noam Chomsky'ye göre insanda dil yetisi doğuştan gelen bir yeti ve diğer bilişsel yetilerden bağımsız. İnsanların dil yetisi doğuştan gelir. Yani genetik. Bir diğer deyimle dil yetisi bize doğuştan kodlanmıştır. Konuşmayı nasıl öğrendiğimiz, yani dil edinimiyle ilgili de iki temel görüş hakim. Bunlardan ilki dil ediniminin doğuştan olduğunu savunur. Diğeri ise deneyimlerimiz sonucu olduğunu savunur. Chomsky'ye göre dil edinimi doğuştandır. Buna göre insan zihni doğduğunda hali hazırda bazı bilgiler içermektedir. Dil bilimcilerin ana dilimizi nasıl öğreniyoruz sorusuna buldukları yanıtlardan biri de davranışçılık. Ancak dil öğrenme konusunda davranışçılıkla cevap aramak pek de kabul gören bir yöntem değil ve kolayca çürütülebilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, aynı evde aynı koşullarda büyüyen bir insan ve bir maymunu ele alalım. Koşullar aynı olmasına rağmen insan bebeği büyüdükçe kendini ifade etmek isteyecek ve konuşmaya başlayacaktır. Ancak maymun büyüse de böyle bir ihtiyacı olmayacaktır. Çünkü insanlar maymunlarda olmayan bir donanıma sahip. Çünkü çocuk duyduklarından çok daha fazlasını konuşabilir. Bir çocuğa ana dili öğretmek için istisnalar hariç kimse çocuğuna eğitim vermez. Çocuk kendiliğinden sonradan öğrenirse çocukta karmaşık gelebilecek bir dili kolayca öğrenebilir. Dilin insan kapasitesinin veya etkinliğinin diğer unsurlarından bağımsız olarak tasavvur edilmesi gerektiği doktrine, Chomsky'nin dil edinimi teorisinin merkezinde yer alır. Chomsky ve onu takip edenler dilin bağımsız olduğunu savunur. Dil bilgisinin benzersiz bir doğası vardır. Chomsky dili tüm dillerde geçerli olan belirli değişmez ilkeleri içeren bir kavram olarak tasavvur eder. Dil öğrenimi tamamen benzersiz bir şekilde gerçekleşiyor. Dilin evrenselliği kavramı da burada çok önemli. Dil bilimciler dil üzerinde çalışırken herhangi bir özel dil bilgisi, örneğin Fransızca, Arapça veya İngilizce değil, insan türünün dil yetisiyle ilgilenirler. Konuştuğumuz diller arasındaki farklılıkların anlaşılması da makul kabul edilebilir. Dil farklı ırk ve kültürlerdeki insanların farklılıkları olsa dahi ortak özellikler taşır. Dillerde bulunan bu ortak olan değerlere de evrensel dil bilgisi denir. Bu mekanizma sadece maruz kalma yoluyla öğrenilir. Temel olarak aynı işitme sistemine sahip bir maymunu ele alırsak, aynı şartlar altında olduğunu varsayarsak yine de maymun salt sesten başka bir şey duyamaz. İnsanlar ise farklı. Bu bir tür büyü değilse o zaman dil yetisinin doğuştan geldiğinin de bir kanıtı niteliğinde. Yapılan araştırmalara göre insan daha bebekken bile ana dilinin yapısını diğer dillerden ayırabiliyor. Kara kutu fikrine geri dönersek, dil öğrenen bir çocuğu incelediğimizi hayal edersek, çocukların erişebildikleri birincil dil verileri, örneğin etraflarında konuşulan ve maruz kaldıkları sözcükler, kendilerinin nasıl konuşmaya başladıklarını kolayca analiz edebiliriz. Kolayca ulaşamadığımız şey ise duydukları dışındakileri nasıl öğrendikleri. İşte tüm bu çalışmalar da bunun için yapılmakta. Peki ilk insanlar hangi dili konuşuyordu? Dil biliminde ön insan dili olarak nitelendirilen ya da proto insan dili denilen dünyadaki tüm dillerin atası olan hipotetik ana dildir. Dilin kökeninin tek tüm doğal dillerinin tahminen orta paleolitik çağda tek bir kaynaktan türediği monogenetik varsayımına dayanır. Bu kavram hala tartışmalı ve tarihsel dil bilimi tarafından da doğrulanamamıştır. Günümüzde var olan dillerin atası olarak öne sürülen bu dilin daha öncesi olduğu da iddia edilemez. İlk insanlar çevrelerindeki sesleri taklit ederek ilkel dillerle konuşmuşlardır. Modern tüm dillerde doğal ses yansımalarına karşılık gelen sözcükler bulunmaktaydı. Bu da yansıma teorisini desteklemektedir.
Dünyada konuşulan ilk dilin ise Tamilce olduğu varsayılmaktadır. Dravidyan dil ailesinin bir parçasıdır.

0: Araştırmacılar bu dilin 2000 yılı aşkın bir süredir konuşulduğunu ve dünyanın yaşayan en eski dillerinden biri olduğunu öne sürmektedir. Yine akıllardan geçen sorulardan biri, Hazreti Adem hangi dili konuşuyordu? Hazreti Adem'in dili İslami telakkiye göre Arapça, Yahudi ve Hristiyanlara göre ise Aramice'dir. Cennette Arapça yeryüzüne inince de Süryanice konuştuğu 12 yazı çeşidiyle 700 dil bildiği de öne sürülmektedir. Dinimize göre Hazreti Adem de yeryüzüne indirilmeden önce cennette bulunduğu zamanlar Arapça konuşuyordu. Ayrıca bu dil peygamberimizden başka diğer peygamberlerden bazılarının da konuştuğu dildi.
1: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 17-29, Bilecik 16-26, Bursa 18-28, Çanakkale 20-32, Edirne 18-32, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli 19-28, Sakarya ve Tekirdağ 18-27, Yalova 19-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-29, Aydın 22-37, Denizli 22-34, Kütahya 13-26, İzmir 23-34, Manisa 21-33, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 25-35, Burdur 19-33, Hatay 23-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 27-33, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-32, Ankara 18-30, Çankırı 18-29, Eskişehir 15-26, Karaman 18-32, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-31, Kırşehir 18-32, Konya 20-32, Nevşehir 18-31, Niğde 19-32, Sivas 12-31, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 19-27, Bolu 14-23, Düzce 17-25, Karabük 17-24, Kastamonu 17-22, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-32, Artvin 18-26, Bayburt 14-31, Çorum 16-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-30, Ordu 19-28, Rize 22-27, Samsun ve Sinop 21-30, Tokat 16-30, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 17-35, Ardahan 13-29, Bingöl 23-36, Bitlis 17-30, Elazığ 20-37, Erzincan 21-36, Erzurum 15-31, Hakkari 19-33, Iğdır 23-38, Kars 13-30, Malatya 21-37, Muş 21-36, Tunceli 21-37, Şırnak 25-35, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 20-41, Diyarbakır 22-40, Gaziantep 23-37, Kilis 22-36, Mardin 26-34, Şanlıurfa 25-40, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ve o gece yaşananların hafızalarda canlı tutulması amacıyla kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldığı günden bu yana 440.025 ziyaretçiyi ağırladı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Ankara'da 5 ayrı soruşturmada 166 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'ne ait 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacağını bildirdi. Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6.125,52 liradan işlem görüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Gazze'de erken toparlanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 883,6 milyon euroluk mali katkıyı bir araya getiren Gazze Ekibi Girişimi adlı bir girişim başlattığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklama hakkında Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz dedi. Japonya hükümeti Amerikan merkezli New York Times gazetesinin haberinde Japonya'nın Rusya'nın casus üssü haline geldiğinin iddia edilmesi sonrası ülkede yabancı casusluğa karşı daha sert önlemler alınacağını bildirdi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22'de başlayacak. Bu büyük kapışma TRT Spor ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Kuraklık. Tabiatın gizli tehlikesi. Atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'le Çankırı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Edirne, Çanakkale'nin kuzeyi, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Edirne, Çanakkale'nin kuzeyi, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, günün ilk saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan, akşam batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyindeki 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında

kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 17-29, Bilecik 16-26, Bursa 18-28, Çanakkale 20-32, Edirne 18-32, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli 19-28, Sakarya ve Tekirdağ 18-27, Yalova 19-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-29, Aydın 22-37, Denizli 22-34, Kütahya 13-26, İzmir 23-34, Manisa 21-33, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 25-35, Burdur 19-33, Hatay 23-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 27-33, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-32, Ankara 18-30, Çankırı 18-29, Eskişehir 15-26, Karaman 18-32, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-31, Kırşehir 18-32, Konya 20-32, Nevşehir 18-31, Niğde 19-32, Sivas 12-31, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 19-27, Bolu 14-23, Düzce 17-25, Karabük 17-24, Kastamonu 17-22, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-32, Artvin 18-26, Bayburt 14-31, Çorum 16-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-30, Ordu 19-28, Rize 22-27, Samsun ve Sinop 21-30, Tokat 16-30, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 17.35, Ardahan 13.29, Bingöl 23.36, Bitlis 17.30, Elazığ 20.37, Erzincan 21.36, Erzurum 15.31, Hakkari 19.33, Iğdır 23.38, Kars 13.30, Malatya 21.37, Muş 21.36, Tunceli 21.37, Şırnak 25.35, Van 15.30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 20-41, Diyarbakır 22-40, Gaziantep 23-37, Kilis 22-36, Mardin 26-34, Şanlıurfa 25-40, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısıyla sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki, Kod Talip Güler'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalanan DAEŞ'ın sözde Türkiye yapılanması yöneticilerinden Kasım Güler'in kardeşi olduğu, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal hesabından 15 Temmuz'un 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 16'da İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı gerçekleştirileceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'la Amerika arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin şüphesiz mutabakat bir kriz sürecine girmiştir açıklamasında bulundu. Ve son olarak spor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye şampiyonayı 2'si altın, 3'ü gümüş olmak üzere toplam 11 madalyayla tamamlamış oldu. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını...
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı...
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa...
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu...
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Dedeciğim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Çankırı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Edirne, Çanakkale'nin kuzeyi, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün

0: denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, günün ilk saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan, akşam batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde salı günü öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 17-29, Bilecik 16-26, Bursa 18-28, Çanakkale 20-32, Edirne 18-32, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-29, Kocaeli 19-28, Sakarya ve Tekirdağ 18-27, Yalova 19-27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-29, Aydın 22-37, Denizli 22-34, Kütahya 13-26, İzmir 23-34, Manisa 21-33, Muğla 21-35, Uşak 14-29 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana ve Antalya 25-35, Burdur 19-33, Hatay 23-31, Isparta 17-33, Kahramanmaraş 23-34, Mersin 27-33, Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 18-32, Ankara 18-30, Çankırı 18-29, Eskişehir 15-26, Karaman 18-32, Kayseri 17-34, Kırıkkale 20-31, Kırşehir 18-32, Konya 20-32, Nevşehir 18-31, Niğde 19-32, Sivas 12-31, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Bartın 19-27, Bolu 14-23, Düzce 17-25, Karabük 17-24, Kastamonu 17-22, Zonguldak 18-24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevreleriyle Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 17-32, Artvin 18-26, Bayburt 14-31, Çorum 16-29, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-30, Ordu 19-28, Rize 22-27, Samsun ve Sinop 21-30, Tokat 16-30, Trabzon 22-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 17-35, Ardahan 13-29, Bingöl 23-36, Bitlis 17-30, Elazığ 20-37, Erzincan 21-36, Erzurum 15-31, Hakkari 19-33, Iğdır 23-38, Kars 13-30, Malatya 21-37, Muş 21-36, Tunceli 21-37, Şırnak 25-35, Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-39, Batman 20-41, Diyarbakır 22-40, Gaziantep 23-37, Kilis 22-36, Mardin 26-34, Şanlıurfa 25-40, Siirt 25-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ve o gece yaşananların hafızalarda canlı tutulması amacıyla kurulan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldığı günden bu yana 440.025 ziyaretçiyi ağırladı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Ankara'da 5 ayrı soruşturmada 166 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi'ne ait 10 yüksek hızlı tren setinde yer alacağını bildirdi. Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6.125,52 liradan işlem görüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Gazze'de erken toparlanma çalışmalarını desteklemek amacıyla 883,6 milyon euroluk mali katkıyı bir araya getiren Gazze Ekibi Girişimi adlı bir girişim başlattığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklama hakkında Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz dedi. Japonya hükümeti, Amerikan merkezli New York Times gazetesinin haberinde Japonya'nın Rusya'nın casus üssü haline geldiğinin iddia edilmesi sonrası ülkede yabancı casusluğa karşı daha sert önlemler alınacağını bildirdi. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22'de başlayacak. Bu büyük kapışma TRT Spor ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Gaziantep-Nizip-Birecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ve 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'le Çankırı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Edirne, Çanakkale'nin kuzeyi, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey

Günün ilk saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan, akşam batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu

0: günlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif şok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Niye bu yaşam? Niye bu yaşam? Neden nefes almak gerekiyor? Nefes almakla da kalmayıp karnımızı doyurmak gerekiyor. Diyelim ki bunu hallettik. Uyuyacak yer bulup kendimizi korumamız gerekiyor. Ama neden? Buraya kadar yapılması gerekenler bazılar için çok zorken bazılar için hiç sorun değil. Diyelim ki bir şekilde savaşa savaşa buraya kadar geldik. Sonra o kadar şey bekliyor ki tahmin bile edemiyorsunuz. Birilerine ihtiyaç duyacaksınız diyorlar. Yalnız kalamazsınız. Yoksa ruhen ölürsünüz. Hadi git bir iş bul. Buraya kadar getirdiğin hayatı bundan sonra da devam ettirmen gerekiyor çünkü. Yoksa bugün yediğini yarın bulamıyorsun. Bu akşam yattığın yerde yarın sabah uyanamıyorsun. Korkutuyor. Herkes işe koyul diyor. Bazen seçim yapamıyorsunuz. Yiyecekleriniz için bile. Cebinizdekine göre ayar çekiyorsunuz soframıza. Eğer ailenizden kalmadıysa cebinizdekileriniz, kendi savaşınızı veriyorsunuz. Bir oda olsun diyerek arıyorsunuz ya evinizi. Sonra o bir oda yetmiyor yaşamamıza. Aynı odada yemek içmek, uyumak olmaz diyorsunuz. Aslında o tek oda size kocaman boş bir hayat gibi geliyor. Birisi olmalı diye düşünüyorsunuz o odanın içinde. Aslında birisi değil, en büyük ihtiyacım karşılanmalı diyorsunuz. Bir nefes. Nefes istiyorsunuz. Aynı alıp aynı anda vereceğiniz ılık bir nefes. İki kelime duyacağınız bir gönül istiyorsunuz sonra. Sık aralıklarla seni seviyorum kelimesini duymak ruha iyi geliyor çünkü. Çok düşünüyorsunuz. Çok bakıyorsunuz evin dışındaki her yere. Bu öyle yemek çeşidi değil ki hemen bulacağınız. Ya da cebinizdeki paraya göre değil ki. Beklediyorsunuz sabırsız gönlünüze. Şimdi zamanı değil. Önce tek odalı ev diyorsunuz. Ama duvarlar sizi dinlemiyor. Her akşam siz güneşi bekleyene kadar üstünüze üstünüze geliyor. Sabah kendiniz de uyanıyorsunuz. İşte sıkıldım diyorsunuz aynada yüzünüzü yıkarken. Hadi biraz daha çalış o zaman diyorlar. Paran çoğalsın, imkanların artsın. İmkanların artarsa çevrendeki insanlar da artar. Oysa ne kadar çok imkanınız varsa o kadar insanınız azalıyor. Neden? Eğlenecek neler bulacaksınız aslında? Bir sürü şey. Bir gün orada, bir gün burada. Vur patlasın, çal oynasın, oynayabilirsiniz. Hatta istediklerini yer, istediklerini içersiniz. Hayattan başka ne istenir ki? Merak ediyorsunuz. Acaba mı diyorsunuz, gerçekten olabilir mi? O kadar çok çalışmaya başlıyorsunuz ki iki odalı ev için. Sonra o iki odalı eve geçiyorsunuz. Artık yemeğinizi başka odada yiyip uykuya da başka odada yatıyorsunuz. Oh be, ne güzelmiş hayat diye seslenirken geçmişinize başınızı çevirip yanınıza bakıyorsunuz. Gördüğünüz yine duvar. Yanınızda birisi olsa da duvar, yani duvar. Egonuz konuşuyor. Senin kimseye ihtiyacın yok diye. Yani kendinizin de şeytanı oluyorsunuz. Arabalar alıyorsunuz. O kadar hız yapıyorsunuz ki uçuyorsunuz evden. Ama park edip eve gelince heyecanınız bitiyor. Anahtarı sehpanın üzerine koyup unutuyorsunuz. Yanınızda birisi olsa da unutuyorsunuz. Yani aslında kalabalıkta bile yalnızsınız. Öyle büyük yanlışlar yapıyorsunuz ki ellerinizi açıp Allah'a "Ya Rabbim şu işimi başarılı kıl, paramı artır" diyorsunuz. Yüceler yücesi kabul ediyor, işler veriyor. Dileklerinizin hepsi oluyor, fark etmiyorsunuz. Birkaç sene sonra daha fazla odası olan evlerde, ayaklarınızın yere basmadan işinize gidip geldiğiniz arabalarda, gönlünüzü şarkılarda ve filmlerde susturarak ilerliyorsunuz. Yanınızda birisi var, doğru, ama o kişi sizin sadece yalnızlığınızı arttırıyor. Çiçeklerinizi sadece kendiniz kokluyorsunuz, baktığınız her şeyi tek başınıza okuyorsunuz. Metrekaresi sonsuz gönlünüzün içine sadece kendinizi koymuş olabilir misiniz? Bize ayrılan sürenin sonuna gelmişken, yanınızda daima sizi seven birisi olsun, kulağınız da bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bölgenin doğusuyla Kırklareli çevreleri, yerelli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 29 derece, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 32, Edirne 32, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 27, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 33 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 32, Kayseri 34, Kırıkkale 31, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 31, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 24, Kastamonu 22 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevreleriyle Trabzon'un kıyı kesimleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Bayburt 31, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 36, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 31, Hakkari 33, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 37, Muş 36, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Temmuz Salı, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınalı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Sanayicilere yönelik önemli müjdeler veren Erdoğan, yatırım ve üretimi desteklemek amacıyla kredi programlarının kapsamının artırıldığını açıkladı. Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin 750 milyar liraya çıkarıldığını, ayrıca hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alındığını söyledi. Erdoğan, bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz şeklinde açıklama yaptı. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde başlatılan operasyon kapsamında Ankara'da 5 ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 205 şüpheliden 166'sı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme süreci yeni kabiliyetlerin entegrasyonuyla devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Merzifon'daki 5. Anajet Üst Komutanlığı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı İSU, Roketsan'ın geliştirdiği havadan karaya süpersonik füze Jet 230 ile yaptığı test atışında hedefi tam isabetle buldu. Böylece Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı önemli bir aşamayı daha geçerek havadan karaya süpersonik mühimmatlarla kritik görevler icra edebilme yeteneğini ortaya koydu. Burdur'da Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi sevk edildiği Antalya'daki hastanede yaşamını yitirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ateşkes sağlanması ve müzakerelerin acilen yeniden başlatılması çağrısında bulundu. Starmer, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, İran'ın ticari gemileri ve ülkesinin körfezdeki ortaklarına yönelik saldırıları kınadığını ve bunların durdurulması gerektiğini belirtti. 10 Avrupa ülkesi balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı anti-balistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen anti-balistik füze koalisyonu toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, ülkelerin savunma endüstrileri, araştırma kapasiteleri ve operasyonel tecrübelerini ortaya koyarak balistik füzelere karşı ortak bir Avrupa kapasitesi inşa etmeyi amaçladıkları vurgulandı. Açıklamada Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere'nin koalisyonun kurucu ülkeleri olduğu, bu koalisyonun aynı hedefleri taşıyan ülkelerin katılımına da açık olduğu belirtildi. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımının mücadele edeceği 2026 Milletler Ligi final etabının maç programı belli oldu. Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşı karşıya gelecek. Milli takım Kanada'yı elemesi halinde aynı gün oynanacak Çin-Amerika Birleşik Devletleri eşleşmesinin galibiyle 25 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek. Çeyrek finalde İtalya, Hollanda ve Brezilya, Japonya maçları ise 22 Temmuz'da yapılacak. Yarı final müsabakaları 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Organizasyonda üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 10.30'da, final ise aynı gün Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 1 ila 3. kilometrelerinde 1 ila 3. kilometreleri Yeni Pazar çıkış kolundaki üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan iki yönlü olarak kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerin dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun-Kahramanmaraş-Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarılar. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'le Çankırı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esecek. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli, Edirne, Çanakkale'nin kuzeyi, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan günün ilk saatlerinde doğusu Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan günün ilk saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila

Orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan, akşam batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyindeki 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Bir pare top atışı niçin yapılıyor? Günümüze kadar ulaşmış selamlama şekillerinin tümünün kökeni çok eskilere gider. Selamlama, tarih boyunca selamlayanın kendisinin silahsız olduğunu ve karşısındakinin gücünü kabul ettiğini belirten bir ifade şekli olmuştur. Eli başa götürerek selam vermenin, hatta tokalaşmanın bile amacı karşısındakine elin boş ve silahsız olduğu mesajını vermekti. Elde kılıç veya mızrak varsa bunların ucu yere ve biraz sağa doğru, yani düşmana bakmayacak şekilde eğilirdi. Günümüzde subayların kılıçlarının ucunu yere doğru eğerek selam veriş şekilleri de o günlerden kalmadır. O zamanlar denizciler dünyayı en çok gezen, yeni ülkeler ve kültürlerle tanışan kişiler olduklarından, uluslararası ortak gelenekler, görgü ve centilmenlik kuralları, hatta kıyafet benzerliği de onlarda görülür. Dost gemiler karşısında kürekleri yatay duruma getirmek, yelkenleri indirmek, personeli yelken direklerine çıkarmak veya güverteye dizerek savaş yerlerinde olmadıklarını göstermek ve selamlama yapmak, topların namlularını aşağı bakacak şekilde çevirmek hep bu eski uluslararası denizcilik kurallarından kalmadır. Savaş gemilerinin top atışıyla selamlama yapmaları da bu geleneklerin bir parçasıdır. Mermi sürülmemiş şekilde kuru sıkı ateşlenen toplar, öldürme amacının olmadığının, elde kalan barutun da havaya sıkılarak bitirildiğinin, dolayısıyla dostluğun ve karşıya bir zarar verme niyetinin olmadığının bir göstergesidir. Yalnız bu selamlamada tam bir teslimiyetçilik yoktur. Verilen gizli mesaj biraz da "Ben sana saygı gösteriyorum ama bil ki gerekirse bu silahı gerçek amacı içinde kullanabilirim" şeklindedir. Gemilerin top atışıyla selamlama yapma geleneklerinin tam olarak ne zaman başladığı bilinmiyor. Şüphesiz Avrupa'nın kaşif ve sömürgeci denizcilerinin önce barut, sonra da top silahını kullanmaya başlamalarından sonradır. Tarih araştırmacılarına göre gemilerin yanaştıkları limanlarda dostluk mesajı vermeleri 7 atış yapmalarıyla başlamış. Buna karşılık karadaki kale burçlarından geminin her bir atışına karşılık 3'er top atışı yapılırmış. Yani gemi 7 atışını bitirdiğinde karadaki toplardan da 21 atış yapılıyormuş. Gemiden ve karadan yapılan bu dostane top atışlarındaki 7 ve 3 sayılarının, bu sayıların gizli güçleri olduğuna dair tarih boyunca duyulan inançlardan kaynaklandığı sanılıyor. Başlangıçta gemi ve kara birlikleri arasındaki selamlaşmada gemilerin 7, kara bataryalarının ise 21 pare top atış yapmalarının sebebi ise teknolojik imkanlardı. İlk zamanlarda top atışlarındaki barutta kullanılan sodyum nitratın gemilerde ve deniz şartlarında bol miktarda depolanması çok zordu. Denizciler gemilerindeki barutu kontrollü harcarlarken karadakiler bolca kullanabiliyorlardı. Ne zaman ki barutta potasyum nitrat kullanılmaya başlandı, o zaman her iki tarafın da atış sayıları 21'e eşitlendi. Gemilerden yapılan merasim top atışlarının şekilleri ve sayıları ilk olarak 1688 yılında İngiliz donanmasında düzenlendi ve en küçük rütbeli subaydan krala kadar herkesin karşılandığı bir top atışı sayısı tespit edildi. Ancak İngiltere'nin gemi ve subay sayısı o kadar çoktu ki gemilerden top atışı sesleri eksik olmuyor. Bu arada çok ciddi miktarda barut havaya savrulup gidiyordu. 1730 yılında bu işe tekrar bir düzenleme getirildi ve gemilerin sadece kraliyet için 21 pare top atışı yapabilecekleri karara bağlandı. 19. yüzyılda diğer ülkelerde karşılıklı selamlama ve saygı ifadesi için 21 pare top atışı konusunda anlaşmaya vardılar. Kraliyetle idare edilen sömürgeci ülkelerin, kraliyet temsilcilerinin demokratik ülke idarecilerine göre daha fazla sayıda top ateşiyle selamlanmaları, top ateşine önce sömürgelerin başlamaları ve kraliyet için en az 101 pare top atışı istekleri reddedildi ve selamlamada karşılıklı eşitlik ilkesi kabul edildi. 21 pare top atışıyla selamlama geleneği, sonradan misafir ülkenin bayrağına ve başkanına karşı bir saygı ifadesi olarak karadan yapılacak atışlar olarak genişledi. Selamlama ve saygı amaçlı top atışlarında bahsi geçen sayılar hep 3, 7, 21, 101 gibi tek sayılardır. Bunun arkasında da antik çağlardan beri gelen tek sayıların uğurlu, çift sayıların uğursuz olduğu batıl inancı yatıyor. Eski zamanlarda limana giren bir gemiden çift sayıda top ateşi yapıldığında gemi kaptanının veya önemli bir subayının öldüğü anlamına gelirmiş.
0: Biliyor muydunuz?
1: Baykuşun mavi rengi görebilen tek kuş olduğunu, Monaco'nun ulusal orkestrasının ordusundan daha geniş bir kadroya sahip olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bölgenin doğusuyla Kırklareli çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 29 derece, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 32, Edirne 32, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 27, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 33 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 32, Kayseri 34, Kırıkkale 31, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 31, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 24, Kastamonu 22 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevreleriyle Trabzon'un kıyı kesimleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Bayburt 31, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 36, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 31, Hakkari 33, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 37, Muş 36, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısıyla akşam saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu ve bu vesileyle tescil edilmiştir. Bunun yansımalarını özellikle turizmde göreceğimizi düşünüyorum. Bu sene Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Türk dünyasından kardeşlerimizle beraber Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah aynı başarıyı 29-30 Ekim'de düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de sergileyeceğiz, dedi. Erdoğan, son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan NATO zirvesindeki liderler karşılamasına da değindi. Mehter takımına yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Erdoğan, Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanları hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var, ifadelerini kullandı. Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması üyesi oldukları iddia edilen 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 58 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı gerekçesiyle yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in de yer aldığı 21 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada bir zanlı daha yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 22'ye yükseldi. Öte yandan Başaran Holding'in 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla elinden alındığı iddiasıyla Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma süreci de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a hava saldırısı başlatıldığını duyurdu. İran basını, Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas kentiyle Keşim ve Kiş adalarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırıların süreceğini, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini, anlaşmanın halen mümkün olduğunu söyledi. İran'la iki gün önce bir anlaşmaya vardıklarını ancak Tahran'ın daha fazla müzakere talep ederek geri adım attığını belirten Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için düzenlenen saldırıların gerekli olduğunu savundu. Başkan Trump bir diğer açıklamasında İran'ı pazartesi gecesi ve salı günlerinde sert bir şekilde vuracaklarını söylemiş. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve Boğaz'dan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen iki füzenin bir yakıt tankerine isabet etmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada İran'ın saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölge güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olarak nitelendirildi ve şiddetle kınandı. Ülkenin güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü girişime kararlılıkla karşı koyulacağı belirtildi. Ve spor, Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sürdürdüğü kampı bugün oynayacağı iki hazırlık maçıyla tamamlayacak. Siyah beyazlı ekip günün ilk maçında Türkiye saatiyle 12'de Slovak ekibi Dinamo Maljenice ile, Türkiye saatiyle 18.30'da da bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1 ila 3. kilometreleri Yeni Pazar çıkış kolundaki üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatıldığından, ulaşım Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan iki yönlü olarak kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerin dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun-Kahramanmaraş-Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız başladı. Bugün 14 Temmuz Salı, saatlerimiz 8.16'yı gösteriyor. Saatler onu gösteren dek yaklaşık 2 saat boyunca programımızı sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim, güzel bir gün diliyoruz. Programımıza Milliyet gazetesinden haberlerle başlayalım. Haluk Levent 2.0 şeklinde başlık var bugün gazetenin manşetinde. Daha önce karşılıksız çek, çete ve kumardan yargılanan sanatçı Haluk Levent, şimdi de yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynamak ve kişisel çıkarı için kullanmakla suçlanıyor. Sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, bir süredir teknik ve fiziki takip altındaydı. Gizli yürütülen soruşturmada Levent 17 Temmuz'da Ataşehir'deki konserini gerekçesiz iptal edince düğmeye basıldı. Savcılık Levent için hızla yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkardı. Karardan habersiz 10 Temmuz'da Almanya'ya kaçmak için iki ayrı uçağa bilet alan Levent, İstanbul Havalimanı'na gidince yurt dışı yasağını öğrendi. Bunun üzerine Yalova üzerinden Bursa'ya geçen Levent bir tır parkına saklandı. Levent'in tırla İzmir'e gidip buradan da denizden kaçacağı belirlendi. Ekipler önceki gün Levent'i tır parkında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, örgüt üyeliği ve dernekler kanununa muhalefet suçlamalarıyla gözaltına aldı. Operasyonda Ahbap yöneticisi ve üyelerinin yanı sıra avukat Ece Güner'in de bulunduğu 26 isimden 22'si yakalandı. Levent sosyal medyadan yaptığı açıklamada kişisel borç alacak ilişkilerinde ahbap konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek dedi. 190 milyonluk bahis oynadığı alt başlığı var. Soruşturmanın temelini oluşturan MASAK raporunda Ahbap Derneği ile bağlantılı Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeli Nilner'in banka hesapları incelendiğinde söz konusu yüksek para hareketlerinin kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığının değerlendirildiği bildirildi. Alper Çelik'in 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis oynayıp kaybettiği bilgisine yer verildi. Levent'in bir gayrimenkul alımı için toplam 3 milyon dolar tutarında 3 ayrı senet düzenlediği öne sürüldü. Senetlerde Levent'in borçlu, Ahbap Derneği'nin ise gayri kabili rucu kefil olarak gösterildiği iddia edildi. Ayrıca taşınmasının önce Levent'in asistanı adına satın alındığı, 4 gün sonra ise başka bir kişiye devredildiği öne sürüldü. 3 milyonluk 3 ayrı senet alt başlığı altında paylaşılıyor bu bilgiler manşet haberinde. Hesabı asistan yönetti. Levent'in hesaplarının kullandığı belirtilen asistan Yeliz Kaya'nın Koşan Trade şirketine pazarlamacı olarak çalıştığı, rüşvet soruşturmasında şirketin sahibi Berkant Acil ile tutuklandığı ortaya çıktı. Acil'in hesabına 2024'te 1,5 milyon dolar yatırıldığı, ertesi günse Kaya'nın hesabına aktarıldığı da tespit edildi. Kaya'nın Ahbap Derneği adına 2025'te 45, 2026'da 55 taşınmaz alım satımı yaptığı da kaydedildi. Ağlayarak mesaj at bir diğer alt başlık dosyada Levent'in 2020-2026 yılları arasında yüksek tutarlı örnek hesabından asistanına para transferleri yapıldığı iddiaları da yer aldı. Levent'in asistanına bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haber yaymasını söylediği ve ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği bildirilen. Detayları 9. sayfada detaylı bir şekilde Ferit Zengin ve Neslihan Keskin'in kalemiyle yer buluyor bugün sevgili dinleyenler. Reddi miras yapan bir Türkiye yok. Bir diğer haberin başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den ve merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin 2009'da düşmesiyle ilgili soruşturmada 10 ilde 25 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerin olay mahallinde uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri kaza kırım ekibi ve askeri ekiple birlikte hareket cihazlarını söktüğü değerlendirilen personelle koordinat tespitiyle görevli emniyet personeli olduğu belirtildi. 17 yıl sonra 25 gözaltı başlığı altında paylaşılıyor haber bugün Milliyet gazetesinde. 81 ilde 968 FETÖ'cü için gözaltı kararı başlığı da var. Her iki haberde 9. sayfada yer buluyor gazetede. Devlet ve Millet destan yazdı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin İzmir'de yaşananları ilk kez anlattı. Asfalt makinesinden kamyonuna, yükleyicisine kadar tüm iş makinelerini askeri bölgelere yığdık diyen Uraloğlu, bütün tekneler denize açılarak güçlü bir psikolojik caydırıcılık oluşturdu. O gece devletle milletin omuz omuza verdiği tarihi bir destan yazıldı, dedi. Laskiye'ye 4 yıldızlı ziyaret. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre deniz kuvvetlerine ait gemiler Suriye'de iç savaşının ardından ilk kez Laskiye Limanı'nı ziyaret etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da Suriye'yi ziyaret eden Milli Üretim Fırkateyn TCG İstanbul'da bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesi sıradan değil. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası ile ilgili bütün iddianameleri okudum. İddianameler sıradan yazılmış iddianame olmanın ötesinde. Bu siyasi dava değil, dedi. İmamoğlu'nu ihraç etmeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, özel içinde partiden ayrılmasına gerek yok diye konuştu. Kurultay düğümü yargıya taşınıyor. CHP'de Özgür Özel cephesi bugün mahkemeye olağanüstü kurultay talebiyle başvurup 3 kişilik çağrı heyetinin atanmasını talep edecek. Kurmaylarla yapılan toplantıda yeni parti için düğmeye basma kararı alındı. Yeni partinin dilekçesi hazır. Soykırım devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre İsrail askeri operasyonlarının ve ablukasının sürdüğü Gazze şeridinde sadece 2 hafta içinde 9300 su çiçeği vakası bildirildi. Salgının bu denli büyümesinin İsrail'in bölgeyi bombalarla yerle bir etmesinden kaynaklandığı, Gazze'ye tıbbi yardımları engelleyerek de bir tür biyolojik soykırım yaptığı öne sürüldü. Klimadan bulaşan tehlike haberi var. Yaz aylarında klima kullanımının artmasıyla bakımsız klimalar ve su sistemleri solunum yolları için risk oluşturuyor. Nitekim New York'ta lejyoner hastalığı salgını baş gösterdi. Türk uzmanlar da toplu yerlerdeki sıcak su sistemleri ve merkezi klima soğutma sistemlerinin düzenli bakım gerektirdiğini belirtiyor. İzinsiz SMS atana milyonluk ceza. Kayseri'de avukat Ahmet Şahin'in kendisine izinsiz SMS attığı gerekçesiyle şikayet ettiği tasarruf finansman şirketi Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nca 1 milyon lira idari para cezasına çarptırıldı. Soğanda krize vergi ayarı. Son 2 yıldır soğan ekiminden zarar eden çiftçiler bu yıl soğan ekimini azaltırken Adana'yı vuran sel de kayıplara neden oldu. Bir ay önce kilosu 15 liraya satılan kuru soğanda fiyatlar 50-70 lira bandında. Bu hızlı fiyat artışı ve ihtiyaca yeterlilik endişesi gümrük vergisinin düşürülerek ithalatın kolaylaştırılması adımını getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Boğaz'ı elimizde tutacağız, muhtemelen biz yöneteceğiz, Boğaz'ın gardiyanları olacağız, dedi. İran'dansa mutabakat bir kriz sürecine girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceğiz, yanıtı geldi. Hürmüz kavgası başlığı altında yer buluyor haber Milliyet gazetesinde. Maşa ve koca ayıya yasak talebi. İngiltere'de yaklaşık 50 avam kamarası milletvekili, dünyada 40'tan fazla dile çevrilen ve birçok ülkede yayınlanan Maşa ile Koca Ayı çizgi dizisinin Rus propagandası yaptığı gerekçesiyle yasaklanmasını talep etti. Devletin gururu oldular. LGS'de 500 tam puan alan 452 öğrencinin arasında devlet okullarından öğrenciler damga vurdu.
Kimi hiç kursa gitmeden öğretmenini dinledi, kimi ekranlardan uzak durdu, kimi de deprem sonrası yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeyip Türkiye şampiyonları arasına girdi. Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Polat, 2023 yılında abimin Ahmet Yiğit Polat da birinci olmuştu. Hedefim abim gibi İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmek dedi açıklamasında. Evet, devletin gururu oldular başlığı altında paylaşılıyor haber. Logonun üzerinden haberlere göz atalım. Aşırı sıcaklar için toplu serinleme alanları başlığıyla veriliyor bir haber. Avrupa 40 derecenin üzerine oturan sıcaklıklarla zor günlerden geçerken kavurucu sıcaklar Türkiye'yi güney kesiminden başlayarak esir almaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı illere gönderdiği yazıda yerel yönetimlerin toplu serinleme alanları sağlayıp bu konuda vatandaşa duyurular yapması gerektiğini belirtti. Dünyada ilk 50'de spor haberinin başlığı Türk tenisinin son yıllardaki gururu Zeynep Sönmez tarihi bir başarıya imza attı. Milli tenisçi kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48. sıraya çıktı. Zeynep Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi olarak tarihi bir başarı elde etti. Son bir haberi paylaşalım. Spor haberi 35 milyon avro yetmedi. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu için Suudi Arabistan kulüplerinden El Ahli'nin 30 milyon avro garanti para, 50 milyon avroda bonus teklifi yeterli bulunmadı. Sarı lacivertler bu rakamın 10 milyon avro daha artırılmasını istedi. Kerem'in de sarı lacivertli kulüpte kalmak istediği öğrenildi sevgili dinleyenler. Greenwood Fenerbahçe'de bilgisi de veriliyor. Detaylar spor sayfasında Milliyet gazetesinde merak eden spor severler için. Bu spor haberiyle Milliyet gazetesini noktalamış olduk. İstanbul'a gidelim bakalım trafikte durum nasıl İstanbul'da. İlk önce köprülere göz atalım şu dakikalarda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik açık görünüyor. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı. Temde yoğunluk var, karayollarından Harp Akademileri tüneline kadar 1 saat 5 dakika yolculuk süresi. Havaalanı caddesi Yeşilköy Mahmut Bey bağlantı yolunda havaalanından Güneşli kavşağına kadar 1,5 saatte gidiliyor. 4.9 kilometrelik mesafe saatte 3-4 kilometre hızla kat ediliyor. Bu güzergahta trafik durma noktasında demeyelim durmuş adeta. Temde Mahmut Bey yolunda Adnan Menderes Vatan Bulvarı Taş Ocağı Yolu Caddesi'nden Historia'ya kadar 50 dakika yolculuk süresi. Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres Yolu, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu, Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Sefaköy Kavşağı'na kadar yarım saatte gidiliyor. E5'te Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar, Halkalı Caddesi Gümrük Yolu'ndan Sefaköy Atatürk Parkı'na kadar, Büyükdere Caddesi'nde Zincirlikuyu'dan Tem Maslak çıkışına kadar 25 dakikada gidiliyor. Tem'de Bahçeşehir'den Avrupa konutlarına kadar 20 dakika yolculuk süresi. O2 bağlantı yolu İSKİ Kağıthane'den Tem çıkışına kadar yoğunluk var. D100 Karayolu'nda da İdealtepe Kavşağı'ndan Bostancı'ya kadar yoğun. Her iki güzergahta yolculuk süreleri yaklaşık 15 dakika. Kemeraltı Caddesi, Meclisimi Bulsan Caddesi, Beşiktaş Karaköy Sahil Yolu Tersane'den Barbaros Bulvarı'na kadar, E5'te Şirin Evler'den Havalimanı Kavşağı'na kadar, Tem'de Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeleri'ne kadar, yine Tem'de Ataşehir Kavşağı'ndan İmes Köprülü Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte iyi seyirler diliyoruz sizlere. Bir şarkı arası verelim. Ardından basına gündem programımızda gazetelerden başlıklarla radyolarınızda olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden paylaşacağız haberler. Şehit Babanın Kahraman Evlatları başlığı var bugün Sabah gazetesinin manşetinde. Özel Harekat'ın kurucularından Şehit Ali Er'in 3 oğlu da polisliği seçti. Volkan Er 15 Temmuz gecesi çatışmada gazi oldu. Özel Harekat Müdürü Eraslan Er ise jandarma karargahında FETÖ'cülerle çatışıp TEM Başkanı Turgut Aslan'ı kurtardı. Şehit Emniyet Müdürü Ali Er'in 2 oğlu 15 Temmuz'da farklı yerlerdeydi. Volkan Er, FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına hedef oldu. Aslan Er ise darbe girişiminin en kritik hedeflerinden Beştepe'deki jandarma karargahını hainlerin işgalinden kurtardı. Yaralı TEM Daire Başkanı Aslan'ı hastaneye yetiştirdi. Hainlerin karargahını ele geçirip FETÖ'cüleri derdest eden Eraslan Er, "O üniformayı taşıyamazsınız" diyerek hainlerin kıyafetlerini çıkarttı. Darbecileri adalet önünde diz çöktürdü. Yargı süreci sonucunda karargahı işgal eden 86 darbeci hain ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Baba Ali Er 1992'de Hakkari'de şehit düşmüştü. TEM Daire Başkanı Turgut Aslan 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler tarafından infaza böyle götürüldü deniyor. Görüntüler, fotoğraflar veriliyor Sabah gazetesinde. Eraslan Er kafasından vurulan Turgut Aslan'ın hayatını kurtardı. Volkan Er Ankara Emniyetinde çıkan çatışmada gazi olduğu sevgili dinleyenler. FETÖ'ye tarihi darbe, 968 gözaltı kararı, ihanetin 10. yıl dönümünde FETÖ'yle mücadele kesintisiz sürüyor. Örgütün güncel mahrem yapılanmasının çökertilmesi amacıyla 968 şüpheliye gözaltı kararı verildi. 81 ilde düzenlenen operasyonlarda aktif görevde olan 70 polis gözaltına alındı. Son yılların en büyük FETÖ operasyonunun ardından ortak açıklama yapan İçişleri ve Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz'un bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilinciyle şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız deniyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasında sır perdesi aralanıyor. Yazıcıoğlu dosyasında 17 yıl sonra tarihi bir dönüm noktasına gelindi. 25 FETÖ'cü gözaltına alındı. Yakalanan emekli kurmay albay Ali Armağan'ın Adil Öksüz'le bağlantısı ortaya çıkarıldı. Yazıcıoğlu suikastinde Adil Öksüz izi başlığı altında paylaşılıyor bu haber. Sanayiye 1 trilyonluk destek paketi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada üretici ve sanayicilere müjde verdi. Stratejik ve teknolojik odaklı yatırımlar için kredi bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programıyla 250 milyar liralık bir kredi paketini daha sanayinin istifadesine sunuyoruz. Böylece toplam 1 trilyon liralık kredinin önünü açıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam başına aylık 3500 lira destekle 900 bin istihdamı koruduk diyor açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Artık reddi miras yapan Türkiye yok. Alt başlık külliğinin öneminin NATO zirvesinde anlaşıldığını belirten Erdoğan, Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanları hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan Türkiye yok. Medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan Türkiye var, dedi. Avrupa'da artan klima kullanımı yüzünden enerji altyapısı çöktü. Elektrik kesintileri kabus oldu. Sıcaklığa baş edemeyen kıtada 4 yılda 200 bin kişi öldü. Altyapısı çöken Avrupa yanıyor başlığı altında paylaşılıyor haber Sabah gazetesinde. Türk halkına minnettarız ifadeleri var, sözleri var bir başlıkta. Türkiye'den gönderilen 30 ton insani yardım malzemesi depremle yıkılan Venezuela'ya ulaştı. Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür eden Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, "Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz," dedi. Devlete iftira atan

Ahbap Korosu nerede sorusu var bir başlıkta. Asın felaketinde AFAD ve Kızılay gibi devletin köklü kurumlarını itibarsızlaştırmak için yarışa giren Ahbap Korosu'nun maskesi bir operasyonla düştü. MASAK ve Maliye Bakanlığı büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı ve Haluk Levent gözaltına alındı. Bu yüzsüzlerin kandırdığı yüz binler şimdi büyük şok yaşıyor. Aynı ekip CHP'deki yolsuzluk çetesinde aklamaya çalışıyor. Bakalım İmamoğlu suç örgütünün yolsuzluklarını ne zaman fark edecekler? Ahbap skandalından daha büyük şok yaşayacaklarına eminim diyor Mahmut Övür değerlendirmesinde. Mahmut Övür'ün yazısı 12. sayfada yer buluyor Sabah gazetesinde. Yurt dışına kaçarken yakalandı. Yurt dışı yasağı olduğu için Almanya'ya gidemeyen Haluk Levent İzmir yolunda gözaltına alındı. Levent 4 cep telefonunun şifresini vermedi. İhanet planlarını halk engelledi. 15 Temmuz'un önemli tanıkları Enstitü Sosyal'in düzenlediği anma programında o gece yaşananları anlattı. Eski Adalet Bakanı Bozdağ ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, hain girişimin halkın gücüyle engellendiğini söyledi. Ahbap ve organize kötülük başlığını atmış bugün Yavuz Donat vitrin yazısına. Devlet millet el ele vererek depremin yaralarını sarmaya çalışırken birileri hayırsever insanları soyuyormuş. Haluk Levent, ahbap olayı tek kişinin yapacağı bir iş değil. Arkasında kim varsa ortaya çıkarılsın diyor Yavuz Donat yazısında. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz düellosu başlık olarak verilmiş. Detayları ise 8. sayfada sevgili dinleyenlerimiz. Logonun üzerinden paylaşalım haber. Sabah gazetesinden suç işleyen çocuk için eğitim evi modeli. AK Parti suç işleyen çocuklara dönük ceza ve infaz sisteminde değişiklik yapan düzenlemeyi bugün meclise sunacak. Çocukların çetelerce kullanılmasını önlemek için işlenen suçlara göre 18 yaş altına kademeli ceza getirilmesi planlanıyor. Suç işleyen çocuklar cezalarını çektikten sonra çocuk eğitim evlerine alınacak, dijital takip sistemiyle sanal ortamda suç işlemlerinin önüne geçilecek. İlk finalist belli oluyor. Bir yanda Mbappe, bir yanda Lamine Yamal. Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fransa ve İspanya kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu dev mücadele saat 22'de, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak sevgili dinleyenlerimiz. Evet, milli tenisçi Zeynep Sönmez dünyada ilk 50'de başlığı da verilmiş. Bu haberle birlikte Sabah gazetesini tamamlamış olduk. Evet, Ankaralı dinleyicilerimiz için trafiğe göz atalım şu dakikalarda. Ankara'da Samsun yolunda yoğunluk var. Şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı görünüyor trafik. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar, Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yoğun. Her iki güzergahta yoluculuk süreleri yaklaşık 25 dakika. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar, İrfan Başbuğ Caddesi Atatürk Bulvarı Altın Park'tan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 15 dakikada gidiliyor. Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Turgut Özal Bulvarı katılımından Aski Genel Müdürlüğü'ne kadar 10 dakika yoluculuk süresi. 2452. Cadde, 1859. Cadde, Beytepe yolu Ümitköy Kavşağı'ndan Migros Kavşağı'na kadar, 1859. Cadde, Beytepe yolu 2452. Cadde, Migros Kavşağı'ndan Ümitköy Kavşağı'na kadar yoğun. Her iki güzergahta yolculuk süreleri 15 dakika. Fatih Köprüsü'nden Ankamol'e kadar da 20 dakikada gidiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bir şarkı arası verelim. Ardından spor severler için Fotomaç gazetesiyle sizlerle birlikte olacağız.

sevgili dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda Fotomaç gazetesinden paylaşacağız haberler. Gazetede Ugo Çukwu Galatasaray'da şeklinde başlık var. Cimbom 22 yaşındaki Fransız futbolcuyu dün İstanbul'a getirerek ilk bombayı patlattı. Galatasaray ilk transferini İngiliz ekibi Burnley'nin 22 yaşındaki ön liberosu Leslie Ugo Çukwu ile yaptı. Fransız futbolcu dün akşam İstanbul'a geldi. Genç yıldızın bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve 4+1 senelik imza atması bekleniyor. Sarı kırmızılı kulüp 1.90 boyundaki oyuncuyu 25 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kamavinga hamlesi başlığı da var. Alt başlık Cimbom Real Madrid'in 23 yaşındaki orta sahası Kamavinga'yı kiralamak istiyor. Başkan Dursun Özbey'in de takip ettiği Fransız yıldız için girişimler başlıyor. Greenwood Fenerbahçe'de 40 yaşındaki İngiliz yıldızı 24 yaşındaki İngiliz yıldızı bugün İstanbul'a getirecek. Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde son sortiyi yaptı. Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'le futbol direktörü Oğuz Çetin dünyaca ünlü yıldızı almak için dün Marsilya'ya gitti. 24 yaşındaki sağ kanadın bugün İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Taraftarın büyük bir törenle karşılayacağı İngiliz yıldız 4+1 senelik imza atacak. Watkins öne çıktı. Fenerbahçe Oli Watkins'in transferinde kaleler arasındaki acıvertiler 30 yaşındaki İngiliz golcü için Aston Villa'ya yaptığı teklifi 30 milyon avroya yükseltti. Trossard Beşiktaş'ta Kartal Arsenal'ın 31 yaşındaki sol kanadı Leandro Trossard'ın işini bitirdi. Belçikalı futbolcu başkan adalıyla birlikte bugün saat 20.30'da İstanbul'a gelecek ve 3+1 yıllık imza atacak. Geri sayımda Abola Gianluca Prestiani'nin Trabzonspor'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Benfica'nın Arjantinli sağ kanat oyuncusunun yakında Türkiye'ye gitmesi bekleniyor diyor haberde. Dario Osorio el yakıyor. Loic Molde'ye transfer oldu. Yılın futbolcusu Chris Olayi şeklinde başlıklarda var. Ayrıca Dani Cabeos listeye alındı. Vincenzo Italiano hırslı stoper adayı Leo Pereira deniyor haberlerde detayları. Beşiktaş ve Trabzonspor ile ilgili transfer haberleriyle ilgili detaylar iç sayfalarda yer buluyor bugün. Fotomaç gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, böylelikle bu gazeteyle birlikte basında gündem programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş olduk. Saat 5 haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla gündemde yer alan haberlerle basında gündem programımız devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bölgenin doğusuyla Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 29 derece, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 32, Edirne 32, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 27, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 33 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 32, Kayseri 34, Kırıkkale 31, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 31, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 24, Kastamonu 22 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevreleri ile Trabzon'un kıyı kesimleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Bayburt 31, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 36, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 31, Hakkari 33, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 37, Muş 36, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Temmuz Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. öğle 12'den sabah 6'ya kadar, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından millete seslendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünümlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Bunun yansımalarını özellikle turizmde göreceğimizi düşünüyorum. Bu sene Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Türk dünyasından kardeşlerimizle beraber Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah aynı başarıyı 29-30 Ekim'de düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de sergileyeceğiz, dedi. Erdoğan, son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan NATO zirvesindeki liderler karşılamasına da değindi. Mehter takımına yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Erdoğan, Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanları hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var, ifadelerini kullandı. Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması üyesi oldukları iddia edilen 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 58 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı gerekçesiyle yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in de yer aldığı 21 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada bir zanlı daha yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 22'ye yükseldi. Öte yandan Başaran Holding'in 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla elinden alındığı iddiasıyla Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturma süreci de devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a hava saldırısı başlatıldığını duyurdu. İran basını, Hürmüz Boğazı bölgesindeki Bender Abbas kentiyle Keşim ve Kiş adalarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırıların süreceğini, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini, anlaşmanın halen mümkün olduğunu söyledi. İran'la iki gün önce bir anlaşmaya vardıklarını ancak Tahran'ın daha fazla müzakere talep ederek geri adım attığını belirten Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için düzenlenen saldırıların gerekli olduğunu savundu. Başkan Trump bir diğer açıklamasında İran'ı pazartesi gecesi ve salı günlerinde sert bir şekilde vuracaklarını söylemiş. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri Deniz Ablukası'nın yeniden yürürlüğe girdiğini ve Boğaz'dan geçen tüm kargolar için %20 geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen iki füzenin bir yakıt tankerine isabet etmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada İran'ın saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölge güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olarak nitelendirildi ve şiddetle kınandı. Ülkenin güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü girişime kararlılıkla karşı koyulacağı belirtildi. Ve spor, Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sürdürdüğü kampı bugün oynayacağı iki hazırlık maçıyla tamamlayacak. Siyah beyazlı ekip günün ilk maçında Türkiye saatiyle 12'de Slovak ekibi Dinamo Maljenice ile, Türkiye saatiyle 18.30'da da bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1 ila 3. kilometreleri Yeni Pazar çıkış kolundaki üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatıldığından, ulaşım Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan iki yönlü olarak kontrollü sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerin dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun-Kahramanmaraş-Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Saat boş haberlerimizin ardından basına gündem programımız devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde de bazı gazetelerin birinci sayfalarından haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Birazdan tarihte bugün meydana gelen önemli olayları da aktaracağız. Saatler onu gösterene dek programımızda sizlerle birlikte olacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyoruz. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaralım. Bugün 14 Temmuz 2026 tarihte bugün 1223'te 2. Philip'in ölümüyle 8. Louis Fransa kralı oldu. 1683'te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı orduları 2. Viyana kuşatmasını başlattı. 1700'de Osmanlı Devleti Rusya Çarlığı'yla İstanbul Antlaşması'nı imzaladı. 1789'da Fransızlar krallığa karşı ayaklandılar. Halk Paris'te Bastil Hapishanesi'ndeki siyasi tutukluları serbest bıraktırdı. Cumhuriyetin başlangıcı olan 14 Temmuz Fransızların ulusal bayramı olarak kutlanıyor. 1884'te Kamerun Almanya'nın sömürgesi oldu. 1926'da Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik İzmir suikastı girişimi sebebiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam edildi. 1933'te Almanya'da Naziler muhalefet hareketlerini yasakladı. 1936'da Türkiye olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. Yaşar Erkan Berlin olimpiyatlarında güreşte 61 kiloda birinci geldi. 1938'de İtalya Yahudi karşıtı Nazi modelini kabul etti. 1942'de Atılay faciası meydana geldi. Atılay denizaltısı eğitim dalışı yaptı. Bir daha su yüzüne çıkamadı. 37 subay ve er şehit oldu. 1948'de kapatılan Türkiye Emekçi ve Köylü Partisi lideri Doktor Şefik Hüsnü Değmer 5 yıl hapse mahkum edildi. 1948'de yerli film yapanlar cemiyetince ilk film festivali düzenlendi. Şakir Sırmalı'nın yönettiği Unutulan Sır en iyi film, Turgut Demirağ'ın yönettiği Bir Dağ Masalı en iyi ikinci film seçildi. Nevin Aypar'ın en iyi kadın, Kadir Erdoğan en iyi erkek oyuncu, Cahide Sonku ve Talat Artemelse en iyi karakter oyuncusu dallarında ödüllendirildi. 1950'de Türkiye'de genel af çıktı. 1958'de Irak'ta 14 Temmuz devrimi gerçekleştirildi. Kral 2. Faysal ve Abdülillah aynı gün, Başbakan Nuri Said Paşa ise bir gün sonra öldürüldü. 1959'da Kerkük'te 3 gün 3 gece sürecek Türkmen katliamı başladı. 1960'da eski Konya valisi Cemil Keleşoğlu Yassıada'da intihar etti. 1968'de Turhat sanatçısı İsmail Dümbüllü bir jübile gecesiyle sahnelerden ayrıldı. 1969'da Amerika Birleşik Devletleri'nde 500, 1000, 5000 ve 10.000 dolar değerindeki kağıt paralar resmen tedavülden çekildi. 1970'te askerlik 20, yedek subaylık 18 aya indirildi. 1971'de Kültür Bakanlığı kuruldu. İlk bakan Talat Halman oldu. 1971'de asker ve siyasetçi Atatürk'ün yakın arkadaşı Ali Kılıç vefat etti. 1982'de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Maliye Bakanı Kaya Erdem ve İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten istifa etti. Özal'ın yerine Sermet Refik Pasin, Erdem'in yerine Adnan Başer Kafaoğlu ve Tüten'in yerine de Ahmet Samsunlu atandı. 1983'te Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde görevli Dursun Aksoy silahlı saldırıda öldürüldü. Olayı 3 ayrı Ermeni örgütü üstlendi. 1987'de Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kuruldu. 1993'te Anayasa Mahkemesi, Halkın Emek Partisi'nin faaliyetlerinin anayasayla siyasi partiler yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi. 1994'te Anavatan Partisi'nin Başbakan Tansu Çiller hakkında mal varlığını araştırma önergesi mecliste reddedildi. Buna karşılık 1983'ten o güne dek mecliste yer alan partilerin lider ve yakınlarının mal varlıklarının araştırılmasıyla ilgili önerge kabul edildi. 2001'de ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman, 2004'te tiyatro sanatçısı İsmail Hakkı Sunat vefat etti. 2003'te Amerika Birleşik Devletleri hükümeti üzerinde UFO teorileri de üretilmiş olan 51. bölgenin varlığını kabul etti.
2015'te New Horizons, Türkçe Yeni Ufuklar adlı uzay aracı Plüton'a vardı. 2016'da Fransa'nın Nice kentindeki Bastil Günü kutlamalarının yapıldığı sırada bir saldırgan tarafından kalabalığın içine kamyon sürülerek terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıyı DH üstlendi. 2020'de roman ve oyun yazarı Adalet Ağoğlu vefat etti ve son olarak 2021'de Almanya'nın Rhineland-Palatinate eyaletinde sel felaketi yaşandı. 134 kişi yaşamını yitirdi. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık. Sırada Akşam Gazetesi'nden haberler var. 60 milyon dolarımı çaldı şeklinde veriliyor bugün manşet haberinin başlığı. İş adamı Hüseyin Başaran, evlat acısını suistimal eden Haluk Levent'e 60 milyon dolarlık gayrimenkul kaptırdığını anlattı. Oğlu aracılığıyla suç duyurusunda bulunan Başaran, Haluk Levent ve Yeliz Kaya'nın 3 Şubat'ta kendisini ziyaret ettiklerini söyledi. Kimsesiz kız öğrencileri yurt için gayrimenkullerimizi almak ve senetle ödeme yapmak istediler. Reddedince Avrupa Birliği fonlarından gelecek parayla ödeme yapacaklarını, ancak bunun için tapuların Kaya'ya devri gerektiğini söylediler. 22 taşınmaz Kaya'nın üzerine geçti. Ertesi gün üçüncü şahıslara satıp 60 milyon dolar dolandırdılar. Başaran'ın kızı Mina Başaran 8 yıl önce İran'da uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Levent 4 cep telefonunun şifresini de polise vermedi. FETÖ'ye büyük operasyon 1022 şüpheliye gözaltı. FETÖ'cü alçaklığın 10. yıl dönümünde yurt genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 81 ilde yürütülen soruşturmalarda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonların en yoğunlaştığı illerse Ankara, İzmir ve İstanbul oldu. Ayrıca İstanbul merkezli 11 ilde örgütün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 54 zanlı gözaltına alındı. Aralarında 17'si ihraç edilmiş, 20 öğretmenle finans sorumluları da var. Hacı Ali Oruç, şehit oğullarının mezarlarını sık sık ziyaret ettiğini söyledi, bilgisi veriliyor. Haberde evlatsız olur, vatansız asla başlığıyla paylaşılıyor haber. Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç konuştu. Evlatsız yaşarız, vatansız asla, hiçbir hain bu ülkeye diz çöktüremez. Bir değil, bin evladım da olsa vatan için feda olsun diyor. DH'a MİT darbesi başlığı var. Bugün Akşam Gazetesi'nde terör örgütü DAEŞ'ın sözde Türkiye vilayeti yapılanmasında faaliyet gösteren Talip Güler, Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 3 ahbap çavuşta 6,5 milyar lira, ahbapla ilgili Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Müzeyyen Alper Çelik'e ilişkin MASAK raporu dosyaya girdi. Tur operatörü, organizasyon sorumlusu ve müzisyen olan 3 şüphelinin hesaplarında işlem hacmi 6,5 milyar lira. Çalışanlara 16 milyon lira harçlık, çalışanlara ait hesapları Haluk Levent'in kullandığı ve transferleri de Levent'in yaptığı anlaşıldı. Hesaplardan dernek çalışanlarına gönderilen 16 milyon liranın açıklaması ise harçlık, borç, ahbap deniyor haberde. Levent'in kardeşi yolsuzluktan tutuklu, bahis şirketlerine 368 milyon lira başlıkları var. 15. sayfada veriliyor detaylar manşet haberiyle birlikte. 60 milyon dolarımı çaldı başlığı altında paylaşılıyor haber. Suikasta 29 gözaltı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili helikopter kazası suikast soruşturmasına dönüştü. 10 ildeki operasyonlarda aralarında muvazzaf, emekli asker ve polislerin de bulunduğu 29 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilere FETÖ faaliyeti kapsamında silahlı terör örgütü kurmak ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçları yöneltildi. Emekli yüzbaşı Aydın Özsıcak'ın helikopter başındaki görüntüsü de paylaşılıyor haberde sevgili dinleyenlerimiz.
İstanbul ruhunu hep taze tutacağız. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gençlerimizin 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni ziyaret etmesini çok önemsiyoruz. O ruhu diri tutmalıyız, dedi açıklamasında. Diyarbakır'da rekor petrol beklentisi, ABD'li Amerikalı Transatlantik Petroleum Yönetim Kurulu Başkanı Melanie Mitchell, Diyarbakır'da günlük 250 bin varil petrol ve 25 milyon metreküp doğalgaz üretimi öngördüklerini söyledi. Avrupa'da Rus paniği, bu başlığın detayı şöyle: Rus siber ordusunun çok sayıda NATO ülkesinin stratejik savunma kurumlarına sızmaya çalıştığı iddia edildi. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Rusya Federal Güvenlik Servisi bağlantılı siber casusluk ve sabotaj ağını deşifre ettiklerini duyurdu. Rus siber aktörlerin NATO üyesi ülkelerdeki kritik ulaştırma ağlarına ve askeri lojistik rotaları üzerindeki siber altyapılara sızdığı ileri sürüldü. Hürmüz'ü koruyoruz, parasını alacağız, diyor Donald Trump açıklamasında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı İran olsa da olmasa da açık kalacak. Hürmüz'den geçen kargo gemilerinden %20 pay alacağız, dedi. İzinsiz SMS'e 1 milyon lira para cezası başlığı da var. Üçüncü sayfada yer buluyor bu haberin detayı Akşam gazetesinde. Logonun üzerinde artık reddi miras yapan Türkiye yok sözleri var. Sevgili dinleyenlerimiz, Başkan Erdoğan NATO zirvesinde dünya liderlerinin mehterli karşılamasını eleştirenlere tepki gösterdi. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla dolu devletler silsilesinin son halkasıdır. Kişinin ülkesine düşmanlaşması yabancılaşmadan çok daha kötüdür. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir, diyor açıklamasında. Spor haberleri var. Lacivertli totem başlığıyla veriliyor bir spor haberi. Arjantin 1986 Dünya Kupası'nda olduğu gibi İngiltere maçına lacivert formayla çıkmak için FIFA'ya başvurdu. Finalle aşkına şeklinde veriliyor başlık. İspanya ile Fransa Dünya Kupası'nda finale çıkmak için bugün Dallas'ta karşı karşıya geliyor. Saat 22'de oynanacak maç ve TRT1'den yayınlanacak, bilgisi de paylaşılıyor sevgili dinleyenler. Son bir haberi aktaralım. Sörlot'a ölüm tehdidi. İngiltere maçında Haaland'a vermediği pasla tepki çeken Norveçli futbolcu tehditler alıyor. Spor haberleriyle noktaladık Akşam gazetesini sevgili dinleyenlerimiz. Bir şarkı dinleyelim. Ardından Basın Gündem programımız devam edecek.

sevgili dinleyenlerimiz. Basında Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesinden paylaşalım haberler. Özel'den çağrı heyeti hamlesi başlığıyla çıkmış bugün manşet haberi. Olağanüstü kurultaya yanaşmayan mutlak mutlanın değişimini isteyecek üst başlığıyla veriliyor haber. CHP'de mahkemenin mutlak mutlan kararıyla genel merkezden seçilmiş yönetimi çıkaran, ihraç kararları ve örgüt tasfiyelerine girişen Kemal Kılıçdaroğlu kanadı olağanüstü kurultay çağrılarına da kapıyı kapattı. Özgür Özel liderliğindeki seçilmiş yönetim olağanüstü kurultay yapılması için 3 kişilik çağrı heyeti istemiyle Yargıtay'a başvurma kararı aldı. Kılıçdaroğlu kanadının 800'ün üzerindeki delege imzasına ve parti meclisinin üye sayısı olarak düşmesine karşın adım atmadığını belirten CHP'nin seçilmiş yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, yasal sürenin geçtiğini gördüğümüz için iki başlıkla ilgili sulh hukuk mahkemesine başvuracağız. 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece partiyi kurultaya götürüyor, dedi. Siyasi kumpasları başkente taşımak istiyorlar şeklinde veriliyor hemen bu haberin yanında, fotoğrafın üzerinde. Başlık CHP Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can

Tam Güner'in gözaltına alınması nedeniyle Kuğulu Park'tan Çankaya Belediyesi'ne yürüdü. Özel, siyasi kumpasları başkente taşımalarına izin vermeyeceğiz, dedi. Güner'e ihaleler soruldu. Aytunç Ürkmez'in kalemiyle 5. sayfada veriliyor haberin detayı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sandalyede savunma başlığı var. Bugün gazetede Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında yer aldığı 9 ismin yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Cezaevinde felç geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratı Erdal Celal Aksoy sandalyede savunma yaptı. Bahçetepe 13 ay sonra hakim karşısına çıktı. Felçli bürokrat isyan etti. Üst başlığıyla paylaşılıyor haber. Bakan Tekin'in Türk'ün özgürlük mücadelesi Kurtuluş Savaşı'nı hedef almasına tepki, emperyalist bir dil başlığı var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı'nı hedef alan "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" sözlerine karşı tepkiler sürüyor. Laiklik Meclisi'nden tarihsel gerçekler emperyalizmin dayattığı gerici tarih yazımı çabalarıyla silinemez açıklaması yapıldı. Adalete susamışlığın isyanı, ihmaller zincirinin aramızdan kopardığı Bolu Kartalkaya'daki 78 can ve Dilovası'ndaki kozmetik fabrikası faciasında 7 canın ailelerinin adalet istemi yürek dağladı. Kartalkaya'da eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, Dilovası'nda adalet nöbeti tutan ailelere destek vererek "Bize ekmek, su değil, adalet lazım," dedi. Kartalkaya'da yakınlarını yitirenlerin Bolu'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüş sürüyor. Ailelerin 18 Temmuz'da başkentte olması bekleniyor. "Hayret içinde kalacaksınız" sözleri var bir başlıkta. Bağışlarla bahis iddiası üst başlığıyla veriliyor haber. Ahbap Derneği bağışlarıyla bahis oynandığı iddiasıyla gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent, dernekle kişisel borçlarının ilişkilendirilmemesini istedi. Levent, "Asıl bombayı bekleyin. Bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız" iddiasında bulundu. Kadın katliamı engellenemiyor. Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri korkunç boyutlara ulaşıyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu 6 ayda 150 kadının erkekler tarafından katledildiğini, 151 kadının ise şüpheli şekilde öldüğünü açıkladı. Türkiye'de laboratuvar Hotamışlıgil çığır açacağız diyor açıklamasında. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen Türk bilim insanı Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, obezite ve yaşlanmaya bağlı hastalıkların tedavisinde yeni bir çığır açmak üzere Hotamışlıgil, laboratuvar araştırmalarından ilaç aşamasına geçmek üzere olduklarını duyurdu. Öykü'de yapay zeka kuşkusu ödül verilmedi. Bu yılki Sennur Sezer Emek Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nde öykü dalındaki eserlerde yapay zeka kullanıldığı belirlendi. Öykü jürisi bu durum metinlerin özgürlüğünün değerlendirilmesini güçleştirmiştir. Ödüle değer bir eser belirlenememiştir açıklamasını yaptı. Nefes hakkına el koymayın. Sarıyerliler Belgrad Ormanı'nın uzantısı olan ve yapılaşmaya açılmak istenen Kılıçpınar Ormanı'nı korumak için eylem yaptı yurttaşlar. "Bu ağaçların tek bir dalına dokunmak nefes hakkına el koymaktır," dedi. Böylelikle bu haberle noktaladık Cumhuriyet Gazetesi'ni. Sevgili dinleyenlerimiz, Hürriyet Gazetesi'nden haberlerle devam edelim. Artık reddi miras yapan Türkiye yok başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderleri karşılama töreninde Yeniçeri kıyafetli askerlerin de yer alması ve mehter marşı çalınmasıyla ilgili "artık reddi miras yapan bir Türkiye yok" dedi. "Defalarca söylediğim gibi bir gerçeği tekrar ifade ediyorum. Özellikle mehter marşından, Yeniçeri'den ve merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, İster etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık devlet silsilemizin son halkasıdır," diyor Erdoğan dünkü kabine toplantısından sonra.
yaptığı açıklamada. Akıl almaz bir alışveriş manşet haberinin başlığı, dolandırıcılıktan gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili holding patronu Hüseyin Başaran'ın suç duyurusu görenlere bu nasıl iş dedirtti. Başaran 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün satışı için anlaştık. Gayrimenkulleri para almadan Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devrettim ama ödeme yapmadılar dedi. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın iddiasına göre Haluk Levent'le asistanı Yeliz Kaya 3 Şubat'ta ziyarete geldi. Levent, kimsesiz üniversiteli kız öğrencilere yurt yapacaklarını, kendisine ait 22 gayrimenkulü satın almak istediklerini söyledi. Ödeme Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden sağlanacak fonlarla yapılacak dedi. Haluk Levent, fon yetkililerinin parayı gönderebilmesi için taşınmazların tapularının fon yetkilisi olduğunu söyledikleri Yeliz Kaya'ya devredilmesi gerektiğini anlattı. Levent sadece bir tapu için bedelinin çok altında ödeme yaptı. Diğer 21 taşınmaz da ortada para pul yokken Yeliz Kaya'nın üzerine devredildi. Bu devirden 5 ay sonra suç duyurusunda bulunan Başaran'ın avukatı Levent ve ahbap yetkililerini suçladı. Değeri 60 milyon doları bulan mal varlığını ele geçirmek amacıyla organize suç örgütü mantığıyla hareket ettiler. Ortada baştan sona kurgulanmış nitelikli dolandırıcılık suçu bulunmaktadır deniyor. Borç verdim, zar zor aldım. Alt başlık Masak raporuna göre gözaltına alınan avukat Ece Güner, ahbaba iki seferde 10 ve 48 milyon lira gönderdi. Ahbaptan da Güner'e 63 milyon 980 bin lira aktarıldı. Güner ise Haluk Levent benden borç istedi. Bir ayda geri öderim dedi, bir yılda zar zor alabildim dedi. Güner borç verdiği rakamı açıklamadı. Şans oyunlarında 190 milyon uçtu. Masak raporuna göre dernek yetkilileri Alper Çelik, Emrah Güdeliner ve Zafer Yayın gelirleriyle uyumsuz para hareketleri tespit edildi. Alper Çelik'in hesaplarında 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira çıkış oldu. Çelik 190 milyon liralık şans oyunu ve at yarışı oynadı ve kaybetti. Zafer Yayın hesaplarında 1 milyar 469 milyon lira giriş, 1 milyar 537 milyon lira çıkış saptandı. Bence Amerika Birleşik Devletleri F-35 satacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO daimi temsilcisi Matt Whitaker, Türkiye'ye F-35 uçaklarının satışıyla ilgili bence bu gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma, bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum dedi. Türk ordusunun çok kabiliyetli bir müttefik ve Batı ile entegre olduğunu vurgulayan Whitaker, Türkiye ile olan bu ilişkiyi daha da güçlendirmeliyiz dedi. Whitaker, satışın gerçekleşmesi durumunda teslim sürecinin zamana yayılacağını söyleyerek, ayrıca Türkiye programa geri alınsa ve yasal şartların tümünü yerine getirse bile bu uçakların hemen yarın teslim edilmeyeceğini biliyorsunuz dedi. 17 yıl sonra 2906 eski Büyükşehir Belediye Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 17 yıl önceki ölümüyle ilgili soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinde kaza yerinde uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri ve sivil kırım ekibi personeliyle bazı emniyet görevlileri yer alıyor. Emekli Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Ali Ağa da gözaltı listesinde. Şüpheliler arasında halen görevde bulunan astsubaylar da bulunuyor. Yazıcıoğlu'nun helikopteri 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşmüştü sevgili dinleyenlerimiz. Avrupa'ya Türkiye esintisi, sıcaklarla kavrulan Avrupa Türk klima üreticilerine talebi artırdı. Sektör temsilcileri 2026'nın ilk yarısında klima satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre çift haneli büyüdüğünü söylüyor. Yıl sonunda ise pazarın yaklaşık 3 milyon adet seviyesinde olması bekleniyor. Türkiye'ye 100 bin adet ilave bilgisayar paylaşıyor Özge Esen haberinde. Larkin, Fenerbahçe'de Anadolu Efes'te 8 yılın sonunda yollarını ayıran Shane Larkin, Fenerbahçe'ye imza attığı Sarı Lacivertler, Larkin'le 2 yıllığına anlaştı. Larkin, Euroleague'de 25 yılın en özel isimleri arasındaki yerini alıyor, deniyor spor haberinde.
Galatasaray'a genç bir dev. Galatasaray, Okan Buruk'un orta sahaya çok istediği Lezli Ugoçuk da mutlu sona yaklaştı. Premier Lig'e veda eden İngiliz takımı Burnley satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralanmasını kabul etti. Bu hainlik unutulmaz başlığı logonun üzerinde veriliyor. Hürriyet gazetesinde 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütü iktidarı devirmek için Okan'da bir darbe girişimine kalkıştı. Yolları kestiler, uçaklarla meclisi bombaladılar. Halkın sokaklara dökülüp kendini siper etmesiyle önlenen hain girişimde 253 vatandaşımızın 16 kişi de yaralandı. Muzaffer Nine'nin 15 Temmuz 6 alt başlık Muzaffer Düşen hain darbe girişiminde 90 yaşındaydı. Şimdi 100 yaşında. Ara günde yiğit olan ısını tut başkan. O gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Muzaffer Nine'nin çocukları Mehmet Gülşen ve Hakan Gülşen'le enişteleri Lütfi Gülşen teröristlerin F-16'dan attığı bombayla şehit oldu. Muzaffer Gülşen acı haberi alınca kendimi şuralara vurdum. O acı duruyor işte. Hiç silinmiyor, aynen duruyor. Seneler geçti, acı geçmiyor, dedi. Haberi paylaşalım. LGS'de doğru tercih formülü başlığını atmış haberine Zülal Atagün. Aldığı nasıl etkilemeli? Tercih yapmak doğru mu? Yüzdelik dilime odar. Aldığım puan ziyan olmasın yaklaşımı doğru mu? Okul türleri arasında denge soruları var. Merak eden öğrenciler soruların detaylarını 11. sayfada bulabilir Hürriyet gazetesinde. Evet, bu haberle ve Hürriyet gazetesiyle basına gündem programımızın sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Efendim, güzel bir gün diliyoruz bir başka basına gündem programımıza. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bölgenin doğusuyla Kırklareli çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 29 derece, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 32, Edirne 32, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 27, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 33 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 32, Kayseri 34, Kırıkkale 31, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 31, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 24, Kastamonu 22 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevreleriyle Trabzon'un kıyı kesimleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Bayburt 31, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 36, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 31, Hakkari 33, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 37, Muş 36, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, günün ilk saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan, akşam batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyindeki 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Haftalık çalışmalarına bugün başlayacak olan genel kurul, kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlar değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programları da düzenlenecek. Program çarşamba günü saat 12.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla ana bina Şeref Holü anı taşına karanfil bırakılacak. Ayrıca Şeref Holü'nde 3 serginin açılışı yapılacak. Meclis tören salonundaki 15 Temmuz anma töreninde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Mecliste bu hafta komisyonların da gündemleri yoğun. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme ele alınacak. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak. Dışişleri Komisyonu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu üyeleri de gündemindeki konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park sitesi 1. ve 3. blokların yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti yapının müteahhiti Mesut Başkır'la statik proje müellifi Özcan Çakmak bilinçli taksiyle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ayrı ayrı 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 23 sanıktan 15'inin beraatına hükmetti. 6 sanık hakkında ise açılan kamu davasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un sosyal medya platformundan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin yaklaşık 5 saat süren operasyon kapsamında bu şehir Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas dahil İran genelindeki askeri hedeflerin vurulduğu duyuruldu. Açıklamada saldırılarda İran'ın kıyı savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı üsleriyle deniz kuvvetlerine karşı hassas mühimmat kullanıldığı belirtildi. Ayrıca Orta Doğu genelinde 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askerinin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Kupanın ilk yarı final mücadelesinde bu akşam Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan Dallas Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1 ila 3. kilometreleri Yeni Pazar çıkış kolundaki üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatıldığından, ulaşım Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan iki yönlü olarak kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerin dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun-Kahramanmaraş-Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyicilik yurdum 10 pornusuz 14 Temmuz Salı 14 Temmuz Salı günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın Akdeniz'in Toroslar mevkii, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'le Çankırı, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize, Gümüşhane çevreleri diğer yerler geçecek. Ve açık geçecek. Ve açık geçecek. Ve yağışlar geçecek. Yağışlar geçecek. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli esecek. Kuvvetli esecek. Kuvvetli esecek. 15 Temmuz. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı Doğu Karadeniz kıyı, Adana ve Mersin'leri, Adana ve Mersin'in Toroslar, Adana ve Mersin'in Toroslar, Adana ve Mersin'in Toroslar mevkii, Mersin'in Toroslar mevkii, Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, sağanak ve bulutlu ve açık geçecek, bulutlu ve açık geçecek, bulutlu açık geçecek. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Kırklareli, Edirne, Çanakkale'nin kuzeyi, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay, İskenderun ve Mersin Yenişehir'de 30 derece, Antalya, Alanya ve Muğla, Fethiye'de 29, Mersin, Anamur, Antalya, Finike ve Antalya, Kaş'ta 28, Vangevaş, Akdamar, Feneri, Artvin, Hopa ve Vantuşba Liman'da 26 derece. Sinop, Samsun, Atakum bölge, Rize, İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Muğla, Bodrum, Aydın, Kuşadası, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Giresun ve Çanakkale'de 25, Balıkesir, Ayvalık, Ordu, Altınordu ve İstanbul, Tuzla, İTÜ, Güney Mendirek, Feneri'nde 24 derece. Trabzon, Ortahisar Havalimanı, İzmir, Dikili, Çanakkale, Eziğine, Geyik ve Odunluk, İskele, Feneri ve Bitlis, Tatvan, Liman'da 23, Muğla, Datça, Çanakkale, Ayvacık, Gülpınar, Ana Mendirek, Feneri, Bartın, Güney Mendirek, Feneri ve Düzce, Akçakoca'da 22, İstanbul, Silivri, Ana Mendirek, Feneri ve Kastamonu, Cide, Kuzey Mendirek, Feneri'nde 21 ve Kastamonu, İnebolu'da 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sen gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbimi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Tarımsal hava tahmini uygulaması mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Zirai don uyarılarından hasat zamanı tahminlerine, bitki soğuklama isteği hesaplamalarından kuraklık analizlerine kadar tarımsal meteorolojiye dair ne varsa tarim.mgm.gov.tr'de. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bölgenin doğusuyla Kırklareli çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 29 derece, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 32, Edirne 32, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 27, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 33 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 32, Kayseri 34, Kırıkkale 31, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 31, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 24, Kastamonu 22 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevreleriyle Trabzon'un kıyı kesimleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Bayburt 31, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 36, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 31, Hakkari 33, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 37, Muş 36, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısıyla akşam saatlerinden itibaren genelinde 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Haftalık çalışmalarına bugün başlayacak olan genel kurul, kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programları da düzenlenecek. Program çarşamba günü saat 12.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla ana bina Şeref Holü anı taşına karanfil bırakılacak. Ayrıca Şeref Holü'nde 3 serginin açılışı yapılacak. Meclis tören salonundaki 15 Temmuz anma töreninde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Mecliste bu hafta komisyonların da gündemleri yoğun. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme ele alınacak. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak. Dışişleri Komisyonu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu üyeleri de gündemindeki konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Pentapark sitesi 1. ve 3. blokların yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Yapının müteahhiti Mesut Başkır'la statik proje müellifi Özcan Çakmak, bilinçli taksiyle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan ayrı ayrı 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 23 sanıktan 15'inin beraatına hükmetti. 6 sanık hakkında ise açılan kamu davasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize silahlı suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin yaklaşık 5 saat süren operasyon kapsamında Buşehir, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas dahil İran genelindeki askeri hedeflerin vurulduğu duyuruldu. Açıklamada saldırılarda İran'ın kıyı savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı üsleriyle deniz kuvvetlerine karşı hassas mühimmat kullanıldığı belirtildi. Ayrıca Orta Doğu genelinde 50 binden fazla Amerika Birleşik Devletleri askerinin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Kupanın ilk yarı final mücadelesinde bu akşam Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan Dallas Stadı'nda oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1 ila 3. kilometreleri Yeni Pazar çıkış kolundaki üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan iki yönlü olarak kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerin dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun-Kahramanmaraş-Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancar işi çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
5: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
5: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 30 derece, Atina açık 36, Belgrad mevsim sağanak yağışlı 31, Berlin ök gürültülü sağanak yağışlı 27, Helsinki ök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kiev ök gürültülü sağanak yağışlı 28, Kopenhag ök gürültülü sağanak yağışlı 23, Londra parça bulutlu 28, Madrid az bulutlu ve açık 38, Moskova ök gürültülü sağanak yağışlı 25, Paris parça bulutlu 35, Priştine parça bulutlu 29, Roma açık 32, Saraybosna ök gürültülü sağanak, Sofya ök gürültülü sağanak yağışlı 27, Tiran parça bulutlu 35, Varşova ök gürültülü sağanak yağışlı 27, Tuzla parça bulutlu 31 ve Zürih çok bulutlu 32 derece. Kıtasında Amman açık 35 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 38, Astana açık 35, Kırdat, Bakü açık 34, Bişkek açık 35, Duşanbe az bulutlu ve açık 39, Kabil parça bulutlu 33, Kerkük az bulutlu ve açık 43, Kuveyt az bulutlu ve açık 43, Medine az bulutlu ve açık 46, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad az bulutlu ve açık 45, Şam az bulutlu ve açık 39, Tahran az bulutlu ve açık 40, Taşkent az bulutlu ve açık 41, Tiflis açık 32 ve Tokyo parça bulutlu 29 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 35 derece, Kahire az bulutlu ve açık 39, Melbourne parça bulutlu 15, Montreal parça bulutlu 28, New York parça bulutlu 27, Sydney parça bulutlu 17 ve Washington parça bulutlu 30 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga ök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Frankfurt ök gürültülü sağanak yağışlı 32, Gümülcine parça bulutlu 28, Kırcaali parça bulutlu 29, Köln ök gürültülü sağanak yağışlı 33, Komrat ök gürültülü sağanak yağışlı 26, Köstence ök gürültülü sağanak yağışlı 26, Münih ök gürültülü sağanak yağışlı 29, Podgorica parça bulutlu 36, Selanik parça bulutlu 33, Şumlu parça bulutlu 27, Taraklia ök gürültülü sağanak yağışlı 27, Balkaneş parça bulutlu 27, Taraklia ök gürültülü sağanak yağışlı 26, Zenitsa parça bulutlu 30, Gazimagosa az bulutlu 34, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 31 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibariyle son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kırklareli Vize Kazandere Barajı'nda 32 kilogram, Artvin Ardanuç Aşağı Irmaklar Köyü'nde 30, İstanbul Şile'de 28, Bartın'da 27, Tekirdağ Ergene Vakıflar Beldesi, Kocaeli Gölcük ve Yalova Altınova'da 23 kilogram, Kastamonu Doğanyurt'ta 15, Zonguldak Karadeniz Ereğli ve Düzce Akçakoca'da 11, Isparta Sütçüler Beydili Köyü'nde 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: gerekirse az utanman.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Değerli çiftçiler,
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu'nu dinleyin. Ekim, dikim, sulama ve ilaçlama takviminizi hava şartlarına göre belirleyin.
0: Ekininizi, emeğinizi ziyan etmeyin. Mahsulünüz bol, kazancınız bereketli olsun.
1: Radyonuz Meteorolojinin Sesi olsun.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bölgenin doğusuyla Kırklareli çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 29 derece, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 32, Edirne 32, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 27, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 33 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 32, Kayseri 34, Kırıkkale 31, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 31, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 24, Kastamonu 22 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevreleriyle Trabzon'un kıyı kesimleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Bayburt 31, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 36, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 31, Hakkari 33, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 37, Muş 36, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Temmuz Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, İstanbul'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 şüpheli uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalandı. Polisin 5 ilçede 10 adrese düzenlediği operasyonlarda uzun namlulu tüfek, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve şarjörle suç eylemlerinde kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen sahte plakalar ve motosiklet kaskları ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 organize suç şebekesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, ne sosyal hesabından vatandaşlarımız müşteri olsun, devletimiz, milletimizin huzuruna yönelen her tehdidinin karşısında dimdik duracak, suç örgütlerinin şehirlerimizde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir şeklinde açıklama yaptı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 39'a yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ ile bağlantılı olarak 3 kişi ve 3 kuruluşun, DHKPC ile bağlantılı olarak da 3 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının doldurulmasına karar verdi. Bakanlığın söz konusu kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararda mal varlığının dondurulması kararı alınan FETÖ ile bağlantılı kişiler Hilal Kalyoncu, Celil Kalyoncu, Doğan Ertuğrul, DHKPC bağlantılı kişilerse Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupınar, Erdal Gökoğlu olarak sıralandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iç göç istatistikleri bültenini yayınladı. Buna göre Türkiye'de yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyen iller arası göç eden nüfus oranı 2025'te %2,87 oldu. Geçen yıl 2.475.019 kişi iller arasında göç etti. En çok göç alan ilin 329.912 kişiyle İstanbul, en az göç alan ilin ise 4.914 kişiyle Ardahan olduğu belirlendi. İstanbul 71.258 kişiyle en çok göç veren il olurken en az göç veren il 5.916 kişiyle Ardahan oldu. Geçen yıl en fazla göç hareketliliği ise 480.185 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, Amerika Birleşik Devletleri'nin 60 günlük yaptırım muafiyetini sona erdirme kararına rağmen petrol ihracatlarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Filistin'in Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi İbrahim Hurayşa, Birleşmiş Milletler ve çok sayıda uluslararası ile insani kuruluşa mektup göndererek İsrail'in 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiye'nin serbest bırakılması ve Filistinli tıbbi personelin korunması için acil harekete geçme çağrısında bulundu. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Kupanın ilk yarı final mücadelesinde bu akşam Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan Dallas stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 1 ila 3. kilometreleri Yeni Pazar çıkış kolundaki üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan iki yönlü olarak kontrollü sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerin dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun-Kahramanmaraş-Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz kıyıları, Tokat, Artvin, Erzurum. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Kırklareli, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Hamza Mızrak'tan alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Isparta Deregün Köyü'nden derlediği bu türküyü Saniye Can'ın sesinden dinleyeceğiz. Bahçelerde üzerlik, sende mi var güzellik?

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Hüseyin Turan'dan dinleyeceğimiz bir türkü alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü Ali Canlı, Yalçın Özsoy'dan repertuara kazandırmış. Ardıştandır kuyuların kovası, suya koy vermiyor kızın anası. Ne ettim de aldandım, Allah'ından bulası, dolandım dağları, kar bulamadım.

Türkülerin Dilinden programımızda Zara'dan dinleyeceğimiz bir türkü var sırada sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü Ali Canlı, Yalçın Özsoy'dan derlemiş. Ay doğar aşmak ister, al yanak yaşmak ister, şu benim deli gönlüm.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız, Nuri Esentürk'ten dinleyeceğiniz Isparta Barla'dan bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Yalçın Özsoy repertuara kazandırmış. Alıverin tabancamı dolduren, dolduren de düşmanları öldüren.

Türkülerin Dilinden programımızda Sibel Güzel'den dinleyeceğimiz bir türkü var sırada sevgili dinleyenlerimiz. Bu türküyü TRT Ankara Radyosu Hüseyin Karatürk'ten derlemiş. Bu kavak meşe kavak, dalların döşe kavak, yer dibinde uyumuş, sen binler yaşa kavak.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Şahin Gültekin'den dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, İkbal Ünal'dan repertuara kazandırmış. Batıcanı doğradım, doğradım da vurmadım. Çok serbest gezer iken iftiraya uğradım.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz türkü Olcay Köker'den dinleyeceğimiz bir türküden dinleyeceğimiz bir türküyle devam edecek. Bu türküyü Ankara Devlet Konservatuvarı Halit Güler'den derlemiş. Birini de yavrum birini, öldüm sürünü sürün, takıver zillerin birini, oyna mektup.

Isparta türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Osman Küren'den bir Isparta Yalvaç türküsü dinleyeceğiz. Bu türküyü Ali Canlı, Havva Canlı'dan repertuar kazandırmış. Ben havada uçarım, alaydan tuttun beni. Ben bahamı bilirim, bir kula saklanırım.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Isparta türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Özgür Eren'den dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Nazife İzzet'ten repertuara kazandırmış. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geveze, kızına meyil verdim, darılma hanım teyze. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertuğ Karaslan. Bir başka türkü telinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Temmuz Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu. Bölgenin doğusuyla Kırklareli çevreleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 29 derece, Bilecik 26, Bursa 28, Çanakkale 32, Edirne 32, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28, Sakarya 27, Tekirdağ 27 ve Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 29 derece, Aydın 37, Denizli 34, Kütahya 26, İzmir 34, Manisa 33, Muğla 35 ve Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 35 derece, Antalya 35, Burdur 33, Hatay 31, Isparta 33, Kahramanmaraş 34, Mersin 33 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 32 derece, Ankara 30, Çankırı 29, Eskişehir 26, Karaman 32, Kayseri 34, Kırıkkale 31, Kırşehir 32, Konya 32, Nevşehir 31, Niğde 32, Sivas 31 ve Yozgat 29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 27 derece, Bolu 23, Düzce 25, Karabük 24, Kastamonu 22 ve Zonguldak 24 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Bayburt çevreleriyle Trabzon'un kıyı kesimleri hariç bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Bayburt 31, Çorum 29, Giresun 27, Gümüşhane 30, Ordu 28, Rize 27, Samsun 30, Sinop 30, Tokat 30 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 35 derece, Ardahan 29, Bingöl 36, Bitlis 30, Elazığ 37, Erzincan 36, Erzurum 31, Hakkari 33, Iğdır 38, Kars 30, Malatya 37, Muş 36, Tunceli 37, Şırnak 35 ve Van 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Kilis 36, Mardin 34, Şanlıurfa 40 ve Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Temmuz Salı günü Ege ile Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, günün ilk saatlerinde doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, günün ilk saatlerinde Batı Karadeniz'in batısında 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatıdan, akşam batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 orta ve Güney Ege'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 şüpheli uzun namlulu silah ve bombalarla suçüstü yakalandı. Polisin 5 ilçede 10 adrese düzenlediği operasyonlarda uzun namlulu tüfek, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve şarjörle suç eylemlerine kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen sahte plakalar ve motosiklet kaskları ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 organize suç şebekesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, ne sosyal hesabından vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz, milletimizin huzuruna yönelen her tehdidinin karşısında dimdik duracak, suç örgütlerinin şehirlerimizde yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir şeklinde açıklama yaptı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 39'a yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden FETÖ ile bağlantılı olarak 3 kişi ve 3 kuruluşun, DHKPC ile bağlantılı olarak da 3 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının doldurulmasına karar verdi. Bakanlığın söz konusu kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararda mal varlığının dondurulması kararı alınan FETÖ ile bağlantılı kişiler Hilal Kalyoncu, Celil Kalyoncu, Doğan Ertuğrul, DHKPC bağlantılı kişilerse Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupınar, Erdal Gökoğlu olarak sıralandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iç göç istatistikleri bültenini yayınladı. Buna göre Türkiye'de yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyen iller arası göç eden nüfus oranı 2025'te %2,87 oldu. Geçen yıl 2.475.019 kişi iller arasında göç etti. En çok göç alan ilin 329.912 kişiyle İstanbul, en az göç alan ilin ise 4.914 kişiyle Ardahan olduğu belirlendi. İstanbul 371.258 kişiyle en çok göç veren il olurken en az göç veren il 5.916 kişiyle Ardahan oldu. Geçen yıl en fazla göç hareketliliği ise 480.185 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, Amerika Birleşik Devletleri'nin 60 günlük yaptırım muafiyetini sona erdirme kararına rağmen petrol ihracatlarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Filistin'in Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi İbrahim Hurayşa, Birleşmiş Milletler ve çok sayıda uluslararası ile insani kuruluşa mektup göndererek İsrail'in 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Gazze'deki Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiye'nin serbest bırakılması ve Filistinli tıbbi personelin korunması için acil harekete geçme çağrısında bulundu. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Kupanın ilk yarı final mücadelesinde bu akşam Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunan Dallas stadında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1 ila 3. kilometreleri Yeni Pazar çıkış kolundaki üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatıldığından ulaşım Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan iki yönlü olarak kontrolü sağlanıyor. Çanakkale-Çam yolunun 39 ila 40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerin dikkat etmeleri gerekiyor. Göksun-Kahramanmaraş-Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Kastamonu çevreleriyle Sinop'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa Bulası'nda Amsterdam parça bulutlu 30 derece, Atina açık 36, Belgrad mevzi sağanak yağışlı 31, Berlin 27, Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 23, sağanak yağışlı 23, Londra parça bulutlu 28, Madrid az bulutlu ve açık 38, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Paris parça bulutlu 35, Priştine parça bulutlu 29, Roma açık 32, Saraybosna gök gürültülü, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, bulutlu 35, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Vilna ve Zürih 1 ve Zürih çok bulutlu 32 derece. Asya kıtasında Amman açık 35 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık. Bağdat az bulutlu ve açık 47. Az bulutlu ve açık 47. Bakı 47. Bakü açık 34. Bişkek açık 35. Açık Duşanbe açık. Erbil parça bulutlu 33. Bulutlu 33. Kerkük az bulutlu ve açık 43. Kuveyt az bulutlu ve açık 43. Medine az bulutlu ve açık 46. Mekke az bulutlu ve açık 42. Riyad az bulutlu ve açık 45. Şam az bulutlu ve açık 39. Tahran az bulutlu ve açık 40. Taşkent az bulutlu ve açık 41. Tiflis açık 32. Ve Tokyo parça bulutlu 29 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 35 derece. Kahire az bulutlu ve açık 39. Melbourne parça bulutlu 15, Montreal parça bulutlu 28, New York parça bulutlu 27, Sydney parça bulutlu 17 ve Washington parça bulutlu 30 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Gümülcine parça bulutlu 28, Kırcaali parça bulutlu 29, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Podgorica parça bulutlu 36, Selanik parça bulutlu 33, Şumlu parça bulutlu 27, Balkaneş parça bulutlu 27, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Zenitsa parça bulutlu 30, Gazimagos'a az bulutlu 34, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 31 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 36 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza, kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda da Likya şehirlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Santos. Likya'nın başkenti olan bu şehrin tarih boyu yaşadığı kaderi en yalın haliyle Santosluları özetliyor. Düşmana teslim olmaktansa topluca intihar etmeyi göze alan bu halk, hüznünü mısralarla dile getiriyor. Santos'ta bulunan bir tablette şöyle diyor: "Evlerimizi mezar yaptık, mezarlarımızı ev. Yıkıldı evlerimiz, yağmalandı mezarlarımız. Dağların doruklarına çıktık, toprağın altına girdik, suların altında kaldık. Gelip buldular bizi, yakıp yıktılar, yağmaladılar bizi. Biz ki analarımızın, kadınlarımızın ve ölülerimizin uğruna, biz ki onurumuz ve özgürlüğümüz uğruna, toplu ölümleri yerleyen bu toprağın insanları, bir ateş bıraktık geride, hiç sönmeyen ve hiç sönmeyecek olan. Yakınındaki yerleşimin adıyla Kınık olarak da anılan Santos, Likya ismiyle Arna, Fethiye Kaş yolu üzerinde, Fethiye'ye 46 kilometre uzaklıkta, Kınık köyünün yakınındaki Eşen çayının ayırdığı Muğla-Antalya il sınırındadır. Kent Likya bölgesinin Teke Yarımadası idari ve dini merkezidir. Tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar geri giden Santos, M.Ö. 545 yılındaki Pers istilasına kadar bağımsız bir şehir devletidir. Kent M.Ö. 475 ila 450 yılları arasında büyük bir yangın geçirir. Eserleri de bu olay sırasında önemli ölçüde zarar görür. M.Ö. 429 ila 410 yılları arasındaki Peloponnes Savaşı'nda bağımsızlıklarını koruyabilmek için önceleri iyi ilişkiler içinde bulundukları Atinalılarla savaşır. Bu tarihten sonra Atina ile ilişkileri sona erer. M.Ö. 333 yılında Büyük İskender'in bölgeye gelmesinden sonra büyük ölçüde Helenleşirler. Bu dönemi M.Ö. 309'daki Polimeyosların egemenliği izler. Sonraları M.Ö. 197'de Suriye Kralı 3. Antiyohos'un eline geçen kent parlak bir dönem yaşar. M.Ö. 2. yüzyılda Santos, Likya Birliği'nin başkentidir. M.Ö. 167'de bağımsızlığına kavuşan Santos, M.Ö. 42 yılında Romalılar tarafından işgal edilir. Kentin batısındaki Likya Akropolis'ini yıkan Romalılar, kent halkını kılıçtan geçirir. Bu olaydan bir yıl sonra Roma İmparatoru Marcus Aurelius kenti yeni baştan imar ettirir.
Bizans döneminde piskoposluk merkezi olan Santos, yöreye Arap akınlarının başlamasıyla milattan sonra 7. yüzyılda terk edilir. Kentin kalıntıları ilk olarak 1838 yılında Carl Fellows tarafından incelenir. Fellows çalışmaları sırasında elde ettiği tüm kabartmaları ve mimari buluntuların önemli bölümünü Londra'ya götürür. Bu eserlerin tümü günümüzde Londra'daki Britanya Müzesi'nde Liki Eserleri seksiyonunda sergilenir. 1950'den başlayarak başta Pierre de Magna, Pierre de Vambez ve Henri Metzger olmak üzere Fransız arkeologlar tarafından kazılar yapılır. Günümüzde ise kazıları Christian Leroy sürdürmektedir. Kentin ilk kapısı Helenistik döneme aittir. Bu kapı batı kesimdeki Akropolis'e açılır. Güneydeki ana kapı ise Roma İmparatoru Vespasianus tarafından yaptırılır. Saçaklığında kentin ana tanrı ve tanrıçalarından Apollon, Artemis ve Leto'nun kabartmalarıyla süslü metoplar bulunur. Bunlardan ikisi Britanya Müzesi'ndedir. Anıtsal bir Heron, yani anıt yapı olan ve günümüze yalnız bir bölümü ulaşabilmiş ünlü Nereidler anıtı, ana kapının kuzeydoğusunda yer alır. Pers sanatının etkisinin görüldüğü M.Ö. 4. yüzyılda yapılmış anıt, kalkerden yüksek çift kaidenin üzerindeki İyon tapınaklarını anımsatacak mermerden bir mezar yapısıyla taçlanır. İyon düzenindeki sütunlar arasında 12 Nereit heykeli vardır. Hükümdarın zaferlerini, avlarının kutlanmasını, kurban ve yemek sahneleri gibi konuları içeren kabartmalarıyla birlikte üst bölümü Britanya Müzesi'nde bulunan anıtın yalnız temelleri yerinde durur. Anıtın kuzeyinde ve doğusunda Bizans döneminde değişikliğe uğramış iki bazilika dikkati çeker. Doğuda av ve savaş sahnelerinin yanı sıra bölümü Britanya Müzesi'nde bulunan anıtın yalnız temelleri yerinde durur. Anıtın kuzeyinde ve doğusunda Bizans döneminde değişikliğe uğramış iki bazilika dikkati çeker. Doğuda av ve savaş sahnelerinin yanı sıra dansözlerin betimlendiği

sur kalıntısı bulunur. Batıda da surların bir bölümü algılanabilir. Kuzeybatıdaki Çokgen Sur'un kuzeyinde 435 santimetre yüksekliğe kadar olan Likya mezar anıtı yer alır. Özgününde Akropolis'te konumlandığı anlaşılan mezar yapısı tiyatro inşa edilirken bugünkü yerine taşınır. Akropolis'in dışında kuzeyde yer alan tiyatro Romalılar zamanında milattan sonra 2. yüzyılda yapılır. İki yandaki tonozlu girişlerin yanı sıra yarım yuvarlak orkestrası, oturma basamakları kavea ve sahne binası skene iyi durumdadır. Hemen batısında milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenen Romalılar zamanına ait kule mezar kalıntısı görülür. Kuzeyinde ise milattan önce 4. yüzyıla tarihlenmiş Likya mezar anıtı bulunur. Diğer mezar anıtlardan farklı olarak 859 metre yüksekliğindeki eserin 337 santimetre yüksekliğinde kaidesi büyük blok taşlarla örülmüş, üzerine 356 santimetre yüksekliğindeki sivri kemerli lahit yerleştirilmiştir. Kaidenin içindeki milattan önce 540 ila 530'lara tarihlenen güreşenler kabartması İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenir. Bu anıtın hemen kuzeyindeki Harpiler anıtı 887 metre yekpare kaidesi 543 santimetre yüksekliğindedir. Neridler anıtı gibi Pers anıtının etkilerini yansıtan anıtın mezar odası olan gövdesi, çocuklarının ve ailesinin diğer üyelerinin kurbanlarını kabul eden hükümdar ve eşini betimleyen mermer kabartmalarla süslüdür. Britanya Müzesi'ne götürülen özgün parçaların yerine 1957 yılında alçı mürajları yapılmıştır. Ayrıca ölülerin ruhlarını simgeleyen kadın figürlerini taşıyan sirenler de tasvir edilir. Kabartmaların üslubuna göre mezar anıtı milattan önce 480 ila 470'lere tarihlenir. Kuzeyindeki kare planlı agora Romalılar zamanında milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda yapılır. Sütunlu 4 holüyle kapıları görülebilir. Boğdaki ana girişin yanında meclis binası yer alır. Agora'nın kuzeydoğusundaki yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki yazıtlı stel, iki basamaklı krepis yani mezar odası üzerinde yükselen dört tarafı yazıtlı kaide, dışa taşkın düz çatı ve aslanlı kaide üzerinde oturan hükümdar heykellerinden oluşur. Üstteki heykel dışında diğer kısımları büyük ölçüde korunabilmiştir. Kaidenin üzerinde yer alan mezar odasındaki hükümdarın zaferlerini betimleyen kabartmaların bir bölümü Britanya Müzesi'nde, geri kalanları ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir. Kentin kuzeydoğusunda surların yakınındaki aslanlı mezarın kaidesi yerde durur. Milattan önce 550 ila 540'lara tarihlenen kabartmalarıyla mezar odası Britanya Müzesi'ndedir. Bu eser Santos'taki bilinen en erken tarihli mezar yapısıdır. Aslında aslanlı mezarın kuzeybatısında Roma Akropolis'inde kaidesi görülen ve milattan önce 4. yüzyıla yerleştirilen Payava mezar anıtı da Britanya Müzesi'ndedir. Yine Roma Akropolis'inde konumlanmış kule mezar milattan önce 4. yüzyıla aittir. Kuzeyde nekropolisteki kayaya oyulmuş mezarların ve lahitlerin farklı dönemlere ait olduğu belirtilir. Bunlardan boğaya saldıran aslanların betimlendiği lahit, milattan önce 5. yüzyıl ortalarına tarihlenir. Surlarla kuşatılmış Akropolis'in içinde, kuzeydoğudaysa Bizans Kilisesi yer alır. Batı kesiminde yalnız kaidesi günümüze gelebilmiş Artemis Tapınağı, doğusunda Bizans sarnıcıyla bir ev kalıntısı görülür. Kentin güneydoğu köşesinde de doğrudan sert toprağa oturan ve birkaç odadan oluşmuş evler dikkati çeker.

Türkiye uygarlığının önemli bir diğer kenti Letton'dur. Kınık'tan Fethiye yönüne 1 kilometre kadar gidildikten sonra güneye dönülür ve 5 kilometrelik Letton yoluna girilir. Letton'un

0: tarihinin Santos'la yakından ilişkisi vardır. Likya bölgesinin en önemli dini merkezlerinden biri olduğu bilinir. Arkeolojik kazılar su düzeyinin yükselmesi nedeniyle güçlükle sürdürülebilir. Bulunan kalıntılar M.Ö. 7. ve M.Ö. 6. yüzyıllar arasındaki zamana aittir. Grek tarzı tiyatrosu günümüze değin korunmuş en önemli yapısıdır. Leto'nun Tanrı Apollon ve Artemis'in annesi Leto adına kurulmuş bir şehirdir. Tanrılar Tanrısı Zeus, Titanlardan Kios'la Fibi'nin güzel saçlı kızı Leto'ya gönlünü kaptırır. Diğer sevdikleri gibi Leto'ya da sahip olur. Fakat Zeus'un kıskanç karısı Tanrıça Hera, Leto'yu adım adım takip ettirerek onun Zeus'tan olacak çocuklarını dünyaya getirmesine mani olmaya çalışır. Nihayet Leto Anadolu'daki Likya'ya kaçar ve Hera'dan kurtulur. Çocukları Artemis ve Apollon'u Delos adasında dünyaya getirdiği söylense de bir efsaneye göre Apollon'un Patara'da doğduğu kabul edilir. Apollon kültü Yunanistan'da yayılınca birçok yerler Tanrı'ya beşik olma şerefini elde etmek için efsaneler üretir. Hera'dan daha çok uzaklaşabilmek için Likya'ya, Anadolu kıyılarına kaçar. Yolda karşılaştığı kurtlar ona Santos nehrine kadar kılavuzluk eder. Leto minnettarlık içinde nehirde bölgeyi Apollon'a adar ve o zamana kadar Termilles adıyla bilinen yere Yunanca kurt anlamına gelen Likos sözcüğünden türetilmiş olan Likya adını verir. Başka bir efsaneye göre ise Santos nehri Leto'nun acılarını ve susuzluğunu gidermek için ortaya çıkar. Leto kültü Güney Anadolu'nun batı kıyılarında çok yaygındır. Halikarnas balıkçısına göre Yunan tanrılarının çoğu Anadolu kökenlidir. Leto'nun Kibele ile olan benzerliği, Halikarnas, Knidos, Terikya, Karya ve Kilikya'da farklı Leto kültlerinin bulunması, Leto'nun da Anadolu kökenli bir tanrıça olabileceğini düşündürür. Zaten Homeros'un şiirlerinde de Leto'dan fazla bahsedilmez. Sadece Hera'nın rahibelerinden biri olarak geçer. 1962 yılında başlayan kazılar sonucunda yan yana 3 mabet gün ışığına çıkarılır. Bunlardan ilki İyon düzeninde 6'ya 11 sütun sayılı, 30 metreye 15 metre boyutlarında olan ve mimari süslemelerinden M.Ö. 150 ila 100 yıllarında Leto için inşa edildiği düşünülen bir mabettir. Doğusunda Dor düzeninde 11'e 6 sütun sayılı 27 metreye 15 metre boyutlarında başka bir mabet daha vardır. Kazılar esnasında Artemis'i temsil eden yayı, ok kılıfını ve Apollon'u temsil eden liri resmeden Helenistik tarzda yapılmış bir mozaik de bulunur. İyon ve Dor tarzı tapınakların arasında daha küçük boyutlarda 18 metreye 8 metre ve harika olarak nitelendirilebilecek duvar işçiliğiyle inşa edilmiş bir tapınak daha vardır. Tapınakların güneyinde M.Ö. 7. yüzyılda terk edilmiş olan bazilika şeklinde bir kilise ve bir de manastır bulunur. Kilisenin batısında anıtsal nitelikte olan nimfayem, havuzla ayrılan iki binadan oluşur. Helenistik zamana tarihlenen doğudaki kompleks paralel iki duvar tarafından çevrelenir. Batıdaki binanın yüzünde kubbeli bir oyuk vardır. Havuz yarım daire şeklindeki sütunlu giriş tarafından çevrelenir. 12 metreye 10 metre boyutlarındaki dikdörtgen oda sütunlu girişe iki odayla bağlanır. Hadrianus'a ithaf edilen heykel duvardaki oyukların merkezinde bulunur. Leto'nun kuzeyinde Grek planlı, Helenistik döneme ait olan tiyatro bulunur. Sahne kısmı ayakta olmayan tiyatronun kaveyası iyi korunmuştur. Doğu ve batıdaki kapılar dorik frizlerle süslüdür. Tiyatronun merkez kısmı tepeye oturtulmuştur. Kaveya bir diazoma ile iki bölüme ayrılır. Tiyatro büyük ölçüde Patara tiyatrosunu hatırlatır. Leto'nda yeri ve şekli henüz tespit edilemeyen stoanın ve stadyumun bulunması, buranın yalnızca bir kült merkezi olmadığını, aynı zamanda yaşayan bir şehir olduğunu ispatlaması açısından önemlidir. Kazılar sırasında tapınak kalıntılarının arasında Likya tarihine ışık tutabilecek ve yazısının çözümüne yardımcı olabilecek nitelikte yazıtlar bulunur. Bu yazıtlardan en önemlisi Büyük İskender'in Leton'a ziyaretini anlatandır. Aram, Yunan ve Likya dillerinde yazılmış olan ve Kunos'un mitolojik kurucusu Basileus'u anlatan yazıt, Likya yazısına ışık tutabilecek nitelikte bir arkeolojik keşiftir. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Likya şehirlerini tanımaya devam ettik. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.
1: İnsanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlıyorum. Sunan Ayşe Yücel.

Diyeceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlıyor. Sunan Ayşe Yücel.

şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlıyor. Sunan Ayşe Yücel.

Evet, solistimiz Makbule Küçükbalcı'nın o güzel sesinden dinledik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu programda her zaman olduğu gibi Türk müziğimizin seçkin eserlerini sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Gönülden Gönüle Şarkılar programı haftaya salı günü saat 18.25'te yeniden sizlerle buluşacak. Kulağınız bizde olsun efendim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Sağlıklı, huzurlu ve musikinin güzellikleriyle dolu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanlı bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 16-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-31, Çanakkale 20-33.

Edirne 19-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-31, Sakarya 17-30, Tekirdağ ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kıyıya gece kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 13-29, Aydın 22-39, Denizli 21-35, Kütahya 11-27, İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-36, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35, Antalya 27-35, Burdur 16-33, Hatay 24-32, Isparta 16-32, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-33, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 15-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 13-28, Karaman 17-30, Kayseri 15-31, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 18-30, Nevşehir 15-28, Niğde 15-30, Sivas 12-28, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop çevreleri öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 17-29, Bolu 12-27, Düzce 16-29, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-29, Artvin 18-33, Bayburt 13-27, Çorum 14-27, Giresun 20-26, Gümüşhane 14-27, Ordu 21-25, Rize 22-27, Samsun 21-27, Sinop 19-31, Tokat 16-27, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 16-32, Ardahan 14-25, Bingöl 20-36, Bitlis 16-30, Elazığ 21-36, Erzincan 19-32, Erzurum 13-28, Hakkari 18-33, Iğdır 24-36, Kars 13-27, Malatya 21-36, Muş 20-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 27-39, Batman 21-40, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 24-39, Kilis 23-38, Mardin 26-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, zamanla güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda zamanla güneybatıdan 3 ila 5, yer yer Antalya Körfezi'nde 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bir ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Hain FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının Türkiye'ye iadesi için diplomatik, hukuki ve istihbari operasyonlar devam ediyor. MİT, darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye toplam 1710 operasyon gerçekleştirdi. MİT'in çalışmaları sayesinde 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili yeni teklifle çocuklarımızı dijital risklerden ve bağımlılıktan koruyacak yeni mekanizmalar hayata geçiyor, dedi. 26 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 57 kişi yakalandı. Teknoloji şirketleri, hayatını kaybeden kişilerin sosyal medya paylaşımları, e-postaları, ses kayıtları ve fotoğrafları üzerinden yapay zeka destekli dijital kopyalar oluşturuyor. Yaz süreciyle teknolojiyi birleştiren bu yeni uygulamalar, geride kalanların kaybettikleri yakınlarıyla iletişim kurabilmesini sağlıyor. İstanbul'da çarşamba günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle metrobüs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanacak. Gazze şeridine hedef alan İsrail saldırılarında biri kadın 8 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cyclospora parazitinin yol açtığı ishal salgınında vaka sayısı hızla tırmanırken sağlık yetkilileri salgının kaynağı olarak paketlenmiş salata ve yeşillikleri işaret ediyor. Güvenli tüketim için bütün marul alınması ve yaprakların tek tek yıkanması öneriliyor. Ve son olarak spor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda spor federasyonları tarafından İrade Bizim, Zafer Bizim mottosuyla 30 aşkın ilde 56 anma etkinliği gerçekleştirilecek. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Atlanta stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Müsabakayı Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu'ndan İsmail El Fatih yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alaca-Zile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Turhal-Zile yolunun 41 ve 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Biliyor muydunuz?
1: Bir pare top atışı niçin yapılıyor? Günümüze kadar ulaşmış selamlama şekillerinin esin köke gider. Tarih boyunca selamlayanın kendisinin silahsız olduğunu ve karşısındakinin gücünü kabul ettiğini belirten bir ifade. Hatta tokalaşmanın bile amacı karşısındakine elin boş ve silahsız olduğu mesajını vermekti. Elde kılıç veya mızrak varsa ve bunların sağa doğru bakmayacak. Günümüzde subayların kılıçlarının ucunu yere doğru eğerekdir. O günlerden kalmadır. O zamanlar denizciler dünyayı en çok gezen Latin ülkeler, ulusların görgü ve hatmenlik kuralları, hatta kıyafet benzerliği de onlarda görülür. Dost gemiler karşısında kürekleri yatay duruma getirmek, yelkenleri yemek şekilde çevirmek, mermi sürmemiş şekilde kuru sıkı ateşlenen toplar, öldürme amacının olmadığının, elde kalan barutun da havaya sıkılarak bitirildiğinin, dolayısıyla dostluğun ve karşıya bir zarar verme niyetinin olmadığının bir göstergesidir. Yalnız bu selamlamada tam bir teslimiyetçilik yoktur. Verilen gizli mesaj biraz da ben sana saygı gösteriyorum ama bil ki gerekirse bu silahı gerçek amacı için de kullanabilirim şeklindedir. Gemilerin top atışıyla selamlama yapma geleneklerinin tam olarak ne zaman başladığı bilinmiyor. Şüphesiz Avrupa'nın kaşif ve sömürgeci denizcilerinin önce barut sonra da top silahını kullanmaya başlamalarından sonradır. Tarih araştırmacılarına göre gemilerin yanaştıkları limanlarda dostluk mesajı vermeleri 7 atış yapmalarıyla başlamış. Buna karşılık karadaki kale burçlarından geminin her bir atışına karşılık 3'er top atışı yapılırmış. Yani gemi 7 atışını bitirdiğinde karadaki toplardan da 21 atış yapılıyormuş. Gemiden ve karadan yapılan bu dostane top atışlarındaki 7 ve 3 sayılarının bu sayıların gizli güçleri olduğuna dair tarih boyunca duyulan inançlardan kaynaklandığı sanılıyor. Başlangıçta gemi ve kara birlikleri arasındaki selamlaşmada gemilerin 7, kara bataryalarının ise 21 pare top atış yapmalarının sebebi ise teknolojik imkanlardı. İlk zamanlarda top atışlarındaki barutta kullanılan sodyum nitratın gemilerde ve deniz şartlarında bol miktarda depolanması çok zordu. Denizciler gemilerindeki barutu kontrollü harcarlarken karadakiler bolca kullanabiliyorlardı. Ne zaman ki barutta potasyum nitrat kullanılmaya başlandı, o zaman her iki tarafın da atış sayıları 21'e eşitlendi. Gemilerden yapılan merasim top atışlarının şekilleri ve sayıları ilk olarak 1688 yılında İngiliz donanmasında düzenlendi ve en küçük rütbeli subaydan krala kadar herkesin karşılandığı bir top atışı sayısı tespit edildi. Ancak İngiltere'nin gemi ve subay sayısı o kadar çoktu ki gemilerden top atışı sesleri eksik olmuyor. Bu arada çok ciddi miktarda barut havaya savrulup gidiyordu. 1730 yılında bu işe tekrar bir düzenleme getirildi ve gemilerin sadece kraliyet için 21 pare top atışı yapabilecekleri karara bağlandı. 19. yüzyılda diğer ülkelerde karşılıklı selamlama ve saygı ifadesi için 21 pare top atışı konusunda anlaşmaya vardılar. Kraliyetle idare edilen sömürgeci ülkelerin, kraliyet temsilcilerinin demokratik ülke idarecilerine göre daha fazla sayıda top ateşiyle selamlanmaları, top ateşine önce sömürgelerin başlamaları ve kraliyet için en az 101 pare top atışı istekleri reddedildi ve selamlamada karşılıklı eşitlik ilkesi kabul edildi. 21 pare top atışıyla selamlama geleneği sonradan misafir ülkenin bayrağına ve başkanına karşı bir saygı ifadesi olarak karadan yapılacak atışlar olarak genişledi. Selamlama ve saygı amaçlı top atışlarında bahsi geçen sayılar hep 3, 7, 21, 101 gibi tek sayılardır. Bunun arkasında da antik çağlardan beri gelen tek sayıların uğurlu, çift sayıların uğursuz olduğu batıl inancı yatıyor. Eski zamanlarda limana giren bir gemiden çift sayıda top ateşi yapıldığında gemi kaptanının veya önemli bir subayının öldüğü anlamına gelirmiş.
0: Biliyor muydunuz?
1: Baykuşun mavi rengi görebilen tek kuş olduğunu, Monaco'nun ulusal orkestrasının ordusundan daha geniş bir kadroya sahip olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza, kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda da Likya şehirlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Santos. Likya'nın başkenti olan bu şehrin tarih boyu yaşadığı kaderi en yalın haliyle Santosluları özetliyor. Düşmana teslim olmaktansa topluca intihar etmeyi göze alan bu halk hüznünü mısralarla dile getiriyor. Santos'ta bulunan bir tablette şöyle diyor: "Evlerimizi mezar yaptık, mezarlarımızı ev. Yıkıldı evlerimiz, yağmalandı mezarlarımız. Dağların doruklarına çıktık, toprağın altına girdik, suların altında kaldık. Gelip buldular bizi, yakıp yıktılar, yağmaladılar bizi. Biz ki analarımızın, kadınlarımızın ve ölülerimizin uğruna, biz ki onurumuz ve özgürlüğümüz uğruna, toplu ölümleri yeğleyen bu toprağın insanları, bir ateş bıraktık geride, hiç sönmeyen ve hiç sönmeyecek olan. Yakınındaki yerleşimin adıyla Kınık olarak da anılan Santos, Likya ismiyle Arna, Fethiye Kaş yolu üzerinde, Fethiye'ye 46 kilometre uzaklıkta, Kınık köyünün yakınındaki Eşen çayının ayırdığı Muğla-Antalya il sınırındadır. Kent Likya bölgesinin Teke Yarımadası idari ve dini merkezidir. Tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar geri giden Santos, M.Ö. 545 yılındaki Pers istilasına kadar bağımsız bir şehir devletidir. Kent M.Ö. 475 ila 450 yılları arasında büyük bir yangın geçirir. Eserleri de bu olay sırasında önemli ölçüde zarar görür. M.Ö. 429 ila 410 yılları arasındaki Peloponnes Savaşı'nda bağımsızlıklarını koruyabilmek için önceleri iyi ilişkiler içinde bulundukları Atinalılarla savaşır. Bu tarihten sonra Atina ile ilişkileri sona erer. M.Ö. 333 yılında Büyük İskender'in bölgeye gelmesinden sonra büyük ölçüde Helenleşirler. Bu dönemi M.Ö. 309'daki Polimeyosların egemenliği izler. Sonraları M.Ö. 197'de Suriye Kralı 3. Antiyohos'un eline geçen kent parlak bir dönem yaşar. M.Ö. 2. yüzyılda Santos, Likya Birliği'nin başkentidir. M.Ö. 167'de bağımsızlığına kavuşan Santos, M.Ö. 42 yılında Romalılar tarafından işgal edilir. Kentin batısındaki Likya Akropolis'ini yıkan Romalılar, kent halkını kılıçtan geçirir. Bu olaydan bir yıl sonra Roma İmparatoru Marcus Aurelius kenti yeni baştan imar ettirir.
Bizans döneminde piskoposluk merkezi olan Santos, yöreye Arap akınlarının başlamasıyla milattan sonra 7. yüzyılda terk edilir. Kentin kalıntıları ilk olarak 1838 yılında Carl Fellows tarafından incelenir. Fellows çalışmaları sırasında elde ettiği tüm kabartmaları ve mimari buluntuların önemli bölümünü Londra'ya götürür. Bu eserlerin tümü günümüzde Londra'daki Britanya Müzesi'nde Liki Eserleri seksiyonunda sergilenir. 1950'den başlayarak başta Pierre de Magna, Pierre de Vambez ve Henry Metzger olmak üzere Fransız arkeologlar tarafından kazılar yapılır. Günümüzde ise kazıları Christian Leroy sürdürmektedir. Kentin ilk kapısı Helenistik döneme aittir. Bu kapı batı kesimdeki Akropolis'e açılır. Güneydeki ana kapı ise Roma İmparatoru Vespasianus tarafından yaptırılır. Saçaklığında kentin ana tanrı ve tanrıçalarından Apollon, Artemis ve Leto'nun kabartmalarıyla süslü metoplar bulunur. Bunlardan ikisi Britanya Müzesi'ndedir. Anıtsal bir Heron, yani anıt yapı olan ve günümüze yalnız bir bölümü ulaşabilmiş ünlü Nereidler anıtı, ana kapının kuzeydoğusunda yer alır. Pers sanatının etkisinin görüldüğü M.Ö. 4. yüzyılda yapılmış anıt, kalkerden yüksek çift kaidenin üzerindeki İyon tapınaklarını anımsatacak mermerden bir mezar yapısıyla taçlanır. İyon düzenindeki sütunlar arasında 12 Nereit heykeli vardır. Hükümdarın zaferlerini, avlarının kutlanmasını, kurban ve yemek sahneleri gibi konuları içeren kabartmalarıyla birlikte üst bölümü Britanya Müzesi'nde bulunan anıtın yalnız temelleri yerinde durur. Anıtın kuzeyinde ve doğusunda Bizans döneminde değişikliğe uğramış iki bazilika dikkati çeker. Doğuda av ve savaş sahnelerinin yanı sıra dansözlerin betimlendiği kabartmalarla süslü M.Ö. 4. yüzyıl ortalarına ait bir lahit vardır. Güneyde kentin Helenistik döneme ait surlarının kalıntıları görülür. Kuzeybatıda Akropolis'in dışında doğuda M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen çokgen sur kalıntısı bulunur. Batıda da surların bir bölümü algılanabilir. Kuzeybatıdaki çokgen surun kuzeyinde 435 santimetre yüksekliğe kadar olan Likya mezar anıtı yer alır. Özgününde Akropolis'te konumlandığı anlaşılan mezar yapısı tiyatro inşa edilirken bugünkü yerine taşınır. Akropolis'in dışında kuzeyde yer alan tiyatro Romalılar zamanında milattan sonra 2. yüzyılda yapılır. İki yandaki tonozlu girişlerin yanı sıra yarım yuvarlak orkestrası, oturma basamakları kavea ve sahne binası skene iyi durumdadır. Hemen batısında milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenen Romalılar zamanına ait kule mezar kalıntısı görülür. Kuzeyinde ise milattan önce 4. yüzyıla tarihlenmiş Likya mezar anıtı bulunur. Diğer mezar anıtlardan farklı olarak 859 metre yüksekliğindeki eserin 337 santimetre yüksekliğinde kaidesi büyük blok taşlarla örülmüş, üzerine 356 santimetre yüksekliğindeki sivri kemerli lahit yerleştirilmiştir. Kaidenin içindeki M.Ö. 540 ila 530'lara tarihlenen Güreşenler Kabartması İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenir. Bu anıtın hemen kuzeyindeki Harpiler anıtı 887 metre, yekpare kaidesi 543 santimetre yüksekliğindedir. Nereidler anıtı gibi Pers sanatının etkilerini yansıtan anıtın mezar odası olan gövdesi, çocuklarının ve ailesinin diğer üyelerinin kurbanlarını kabul eden hükümdar ve eşini betimleyen mermer kabartmalarla süslüdür. Britanya Müzesi'ne götürülen özgün parçaların yerine 1957 yılında alçı mülajları yapılmıştır. Ayrıca ölülerin ruhlarını simgeleyen kadın figürlerini taşıyan sirenler de tasvir edilir. Kabartmaların üslubuna göre mezar anıtı M.Ö. 480 ila 470'lere tarihlenir. Kuzeyindeki kare planlı agora Romalılar zamanında milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda yapılır. Sütunlu 4 holüyle kapıları görülebilir.
Boğa'daki ana girişin yanında meclis binası yer alır. Agora'nın kuzeydoğusundaki yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki yazıtlı stel, iki basamaklı krepis yani mezar odası üzerinde yükselen, dört tarafı yazıtlı kaide, dışa taşkın düz çatı,

yok. Milattan önce 550 ila 540'lara tarihlenen kabartmalarıyla mezar odası Britanya Müzesi'ndedir. Bu eser Santos'taki bilinen en erken tarihli mezar yapısıdır. Aslında Aslanlı Mezar'ın kuzeybatısında Roma Akropolis'inde kaidesi görülen ve M.Ö. 4. yüzyıla yerleştirilen Payava Mezar Anıtı da Britanya Müzesi'ndedir. Yine Roma Akropolis'inde konumlanmış kule mezar M.Ö. 4. yüzyıla aittir. Kuzeyde nekropolisteki kayaya oyulmuş mezarların ve lahitlerin farklı dönemlere ait olduğu belirtilir. Bunlardan boğaya saldıran aslanların betimlendiği lahit, M.Ö. 5. yüzyıl ortalarına tarihlenir. Surlarla kuşatılmış Akropolis'in içinde, kuzeydoğuda ise Bizans Kilisesi yer alır. Batı kesiminde yalnız kaidesi günümüze gelebilmiş Artemis Tapınağı, doğusunda Bizans sarnıcıyla bir ev kalıntısı görülür. Kentin güneydoğu köşesinde de doğrudan sert toprağa oturan ve birkaç odadan oluşmuş evler dikkati çeker.

Antakya uygarlığının önemli bir diğer kenti Leton'dur. Kınık'tan Fethiye yönüne 1 kilometre kadar gidildikten sonra güneye dönülür ve 5 kilometrelik Leton yoluna girilir. Leton'un tarihinin Santos'la yakından ilişkisi vardır. Likya bölgesinin en önemli dini merkezlerinden biri olduğu bilinir. Arkeolojik kazılar su düzeyinin yükselmesi nedeniyle güçlükle sürdürülebilir. Bulunan kalıntılar M.Ö. 7. ve M.Ö. 6. yüzyıllar arasındaki zamana aittir. Grek tarzı tiyatrosu günümüze değin korunmuş en önemli yapısıdır. Leton, Tanrı Apollon ve Artemis'in annesi Leto adına kurulmuş bir şehirdir. Tanrılar Tanrısı Zeus, Titanlardan Kios'la Fibi'nin güzel saçlı kızı Leto'ya gönlünü kaptırır. Diğer sevdikleri gibi Leto'ya da sahip olur. Fakat Zeus'un kıskanç karısı Tanrıça Hera, Leto'yu adım adım takip ettirerek onun Zeus'tan olacak çocuklarını dünyaya getirmesine mani olmaya çalışır. Nihayet Leto Anadolu'daki Likya'ya kaçar ve Hera'dan kurtulur. Çocukları Artemis ve Apollon'u Delos adasında dünyaya getirdiği söylense de bir efsaneye göre Apollon'un Patara'da doğduğu kabul edilir. Apollon kültü Yunanistan'da yayılınca birçok yerler Tanrı'ya beşik olma şerefini elde etmek için efsaneler üretir. Hera'dan daha çok uzaklaşabilmek için Likya'ya, Anadolu kıyılarına kaçar. Yolda karşılaştığı kurtlar ona Santos nehrine kadar kılavuzluk eder. Leto minnettarlık içinde nehirde bölgeyi Apollon'a adar ve o zamana kadar Termilles adıyla bilinen yere Yunanca kurt anlamına gelen Likos sözcüğünden türetilmiş olan Likya adını verir. Başka bir efsaneye göre ise Santos nehri Leto'nun acılarını ve susuzluğunu gidermek için ortaya çıkar. Leto kültü Güney Anadolu'nun batı kıyılarında çok yaygındır. Halikarnas balıkçısına göre Yunan tanrılarının çoğu Anadolu kökenlidir. Leto'nun Kibele ile olan benzerliği, Halikarnas, Knidos, Frigya, Karya ve Kilikya'da farklı Leto kültlerinin bulunması, Leto'nun da Anadolu kökenli bir tanrıça olabileceğini düşündürür. Zaten Homeros'un şiirlerinde de Leto'dan fazla bahsedilmez. Sadece Hera'nın rahibelerinden biri olarak geçer. 1962 yılında başlayan kazılar sonucunda yan yana 3 mabet gün ışığına çıkarılır. Bunlardan ilki İyon düzeninde 6'ya 11 sütun sayılı, 30 metreye 15 metre boyutlarında olan ve mimari süslemelerinden M.Ö. 150 ila 100 yıllarında Leto için inşa edildiği düşünülen bir mabettir. Doğusunda Dor düzeninde 11'e 6 sütun sayılı 27 metreye 15 metre boyutlarında başka bir mabet daha vardır. Kazılar esnasında Artemis'i temsil eden yayı, ok kılıfını ve Apollon'u temsil eden liri resmeden Helenistik tarzda yapılmış

0: bir mozaik de bulunur. İyon ve Dor tarzı tapınakların arasında daha küçük boyutlarda 18 metreye 8 metre ve harika olarak nitelendirilebilecek duvar işçiliğiyle inşa edilmiş bir tapınak daha vardır. Tapınakların güneyinde milattan sonra 7. yüzyılda terk edilmiş olan bazilika şeklinde bir kilise ve bir de manastır bulunur. Kilisenin batısında anıtsal nitelikte olan nimpayem, havuzla ayrılan iki binadan oluşur. Helenistik zamana tarihlenen doğudaki kompleks paralel iki duvar tarafından çevrelenir. Batıdaki binanın yüzünde kubbeli bir oyuk vardır. Havuz yarım daire şeklindeki sütunlu giriş tarafından çevrelenir. 12 metreye 10 metre boyutlarındaki dikdörtgen oda sütunlu girişe iki odayla bağlanır. Hadrianus'a ithaf edilen heykel duvardaki oyukların merkezinde bulunur. Leto'nun kuzeyinde Grek planlı, Helenistik döneme ait olan tiyatro bulunur. Sahne kısmı ayakta olmayan tiyatronun kaveyası iyi korunmuştur. Doğu ve batıdaki kapılar dorik frizlerle süslüdür. Tiyatronun merkez kısmı tepeye oturtulmuştur. Kaveya bir diazoma ile iki bölüme ayrılır. Tiyatro büyük ölçüde Patara tiyatrosunu hatırlatır. Liton'da yeri ve şekli henüz tespit edilemeyen stoanın ve stadyumun bulunması, buranın yalnızca bir kült merkezi olmadığını, aynı zamanda yaşayan bir şehir olduğunu ispatlaması açısından önemlidir. Kazılar sırasında tapınak kalıntılarının arasında Likya tarihine ışık tutabilecek ve yazısının çözümüne yardımcı olabilecek nitelikte yazıtlar bulunur. Bu yazıtlardan en önemlisi Büyük İskender'in Leto'na ziyaretini anlatandır. Aram, Yunan ve Likya dillerinde yazılmış olan ve Kunos'un mitolojik kurucusu Basilus'u anlatan yazıt, Likya yazısına ışık tutabilecek nitelikte bir arkeolojik keşiftir. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Likya şehirlerini tanımaya devam ettik. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.
1: İnsanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğu mu? İnanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağ dini ve keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlık Hazırlayan Oğlu Velioğlu Sunan

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanlı bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 16-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-31, Çanakkale 20-33, Edirne 19-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-31, Sakarya 17-30, Tekirdağ ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 13-29, Aydın 22-39, Denizli 21-35, Kütahya 11-27, İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-36, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanlı bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35, Antalya 27-35, Burdur 16-33, Hatay 24-32, Isparta 16-32, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-33, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 15-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 13-28, Karaman 17-30, Kayseri 15-31, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 18-30, Nevşehir 15-28, Niğde 15-30, Sivas 12-28, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop çevreleri öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 17-29, Bolu 12-27, Düzce 16-29, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-29, Artvin 18-33, Bayburt 13-27, Çorum 14-27, Giresun 20-26, Gümüşhane 14-27, Ordu 21-25, Rize 22-27, Samsun 21-27, Sinop 19-31, Tokat 16-27, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanlı bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 16-32, Ardahan 14-25, Bingöl 20-36, Bitlis 16-30, Elazığ 21-36, Erzincan 19-32, Erzurum 13-28, Hakkari 18-33, Iğdır 24-36, Kars 13-27, Malatya 21-36, Muş 20-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 27-39, Batman 21-40, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 24-39, Kilis 23-38, Mardin 26-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa-Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, kuzey parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Hain FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının Türkiye'ye iadesi için diplomatik, hukuki ve istihbari operasyonlar devam ediyor. MİT, darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye toplam 1710 operasyon gerçekleştirdi. MİT'in çalışmaları sayesinde 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı. Anayasa Mahkemesi boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların gelirle aylıkların kesilmesini ve yapılan ödemelerin geri alınmasını öngören düzenlemeyi anayasa uygun bularak iptal istemini reddetti. İstanbul'da 12 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olay yerinden elde edilen deliller üzerinde yeniden yapılan kriminal incelemeler ve DNA eşleşmesi sayesinde belirlenerek gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 12 ay içerisinde Fethullahçı terör örgütüne güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün firari önemli isimleri yakalandı. Yeniden örgütlenme çabalarının önüne geçildi. Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin sabah saatlerinde İran tarafından düzenlenen çok sayıda saldırıyı önlediğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Katz, Ekim 2023'ten itibaren büyük yıkıma ve insanlık felaketine neden oldukları Gazze şeridini giderek gördüğü yıkımın iyi hissetmesini sağladığını söyledi. Ve son olarak spor. Fili'nin Efeler 2026 Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında çarşamba günü ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Turhal-Zile yolunun 41 ve 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: 5 Temmuz sürtülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve rüzgarın da kıyılardan yor. Kuvvetli esme bekleniyor. Bekleniyor. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlı.

yakın yerde yok. Bekleniyor. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla aşırı sıcaklıkları

0: Merhaba sayın dinleyicilerimiz, Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlattığımız programımızda bu hafta Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Alevke Han önderliğindeki Kalmuk Manç ordusuna isyan eden bir avuç Kırgız tüm güçleriyle direniyordu. Ancak düşman çok güçlüydü. Gerek Akbalta gerekse Cakıp Han direnebildikleri kadar direndikten sonra teslim olmak zorunda kaldılar. Alevke Han onları öldürmedi. Duydukları acıyı daha derin hissedebilmeleri için onları sağ bırakmayı düşünüyordu. Kalmuk askerleri Akbalta'yı elleri kolları bağlı bir şekilde Alevke Han'ın huzuruna çıkardılar. ''Seninle savaşacak gücüm kalmadı Alevke. Aklın varsa bizi öldür. Aksi halde pişman olursun.'' Alevke savaşta galip gelmenin verdiği kibirle tahtında gururla serpilmiş, yayılmıştı. ''Hayır, bu sizin için iyilik olur. Hayatınızı bundan sonra Kalmuklara köle olarak sürdüreceksiniz. Hepinizi 6 aylara sürgüne yolluyorum.'' Çoluk çocuk genç yaşlı Kırgızların hepsi Kalmuk askerlerin kontrolünde Altaylara doğru yola çıkarıldılar. Esaret zordu, gurur kırıcıydı, çileliydi. Irmakları, dağları, dereleri, taşları, ormanları aştılar. Günlerce yol aldılar. Tandır gibi yakan, kavuran güneşi aldırmadan eziyet çeke çeke ilerlediler. Yaralıların, hastaların çoğu bu zorlu yolculuğa dayanamayıp telef oldu. Uzun ve zor bir yolculuktan sonra Akdala sahrasına yerleştiler. Akdala oldukça bereketli bir yerdi. Mançular burada göçebe halinde yaşıyorlardı. Yeşili, otu, meyvesi boldu. Üstelik burada yaşayan Kalmuk ve Mançular tarımdan, bahçecilikten anlamıyor, sadece hayvancılık yapıyorlardı. Alevke Han'dan savaş ganimeti olarak hayvan bekleyen mançurlar bu nedenle esirlerle fazla ilgilenmemiş, onları serbest bırakmışlardı. Ama Kalmuk muhafızlarının gözü halen üzerlerindeydi. Kırgızlar toparlanmalı, hayata sarılmalıydılar. Akbalta onları toplayıp şöyle hitap etti. ''Yeter artık. Ağıtlar yakıp ağlamanın bize bir faydası yok. Ağlamakta hiçbir şey kazanamayız. Artık sırtımızı verecek ilimiz, halkımız yok. Burada Kara Kalmuk ve Mançuların esiriyiz. Yan gelip yatacağımıza yeniden dirilmemiz için çalışmalıyız. Mançular tarımdan habersiz. Eğer tarımla uğraşıp kalkınabilirsek yeniden güçlenir ve özgürlüğümüze kavuşabiliriz. Bu vakitten sonra bize çalışmak düşer. Kadın, kız, çoluk, çocuk, ihtiyar, genç demeden hepimiz çalışacağız. Kırgızlar, hep beraber el ele verelim. Güzel günler bizi bekliyor. Akbalta'nın umut dolu sözleri kıvılcımı çakmaya yetmişti. Hep birlikte el ele işe sarıldılar. Ekip biçmeye başladılar. Akdala'nın görünümü kısa zamanda değişmişti. Bereketli topraklarda bol ürünler elde edip her tarafı bağ bahçeye çevirdiler. Hayvan sürüleri ağıllara sığmaz oldu. Kısa sürede zenginleştiler. Para sahibi olan Kırgızlar üzerlerindeki eziklikten kurtulup Kalmuklu yöneticileri de mal mülkle etkileri altına almaya başarabilmişlerdi. Öyle ki sanki Kırgızlar esir değil de hür gibiydiler. Kalmuklarsa paranın esiri olmuşlar, kolaylıkla alınıp satılabiliyorlardı. Ama bir eksik vardı. Cakıp Han her türlü zorluğa rağmen çalışmış, çabalamış, otlaklar, meralar, bağlar, bahçeler, sürüler sahibi olmuş ama çocuk sahibi olamamıştı. Bu duruma çok üzülüyor, için için ağlıyordu. Esaretten sonra çok çalışıp eski gücümü buldum. Bağlarım, bahçelerim, hayvan sürülerim oldu. Çok şükür güçlendim, kuvvetlendim. Bu kadar malımda, mülkümde zerre olsun haram yok. Fakat ne yazık ki bir çocuğum da yok. Ben yaşlandığımda elinden tutacak, öldüğüm zaman vay babacım diye arkamdan ağlayacak bir evlat sahibi olamadım. Ne talihsiz ne bahtı kara bir beyim. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Büyük hatunu çayırdı hanım, koca Cakıp Bey'i ağlıyor görünce dayanamayıp sordu.
1: Evimin direği, bağımın, bahçelerimin sahibi Cakıp Han, söyle hele, niye böyle kara kan yaşlar dökersin? Seni üzen derdin nedir? Bana söylemeyip de kime söyleyeceksin? De bakalım, gücümüz gözyaşlarını dindirmeye yetecek mi?
0: Cakıp Han acıyan gözlerle çayırda hatunu süzdü. Seninle evleneli tam 14 yıl oldu. Sana çocuklarımın anası diyemedim. Belini sağlam bağlamayıp bana bir evlat veremedin. Kabirleri, yatırları ziyaret edip kutlu pınarlarda gecelemedin. Mevla'ya yalvarıp bir evlat dilemedin. Çocuksuz kadın meyvesiz kuru ağaca benzer çayırdı hatun. Ben bunu böyle bilir, böyle söylerim. Çayırdı hatun hiçbir şey diyememiş, boğazı düğümlenip kalmıştı. Odasına kapanıp başını yasladığı yastık gözyaşlarından sırılsıklam ıslanmıştı. Cakıp Han sabah neşe içinde uyandı. Uyan çayırdı hatunum uyan, çok güzel bir düş gördüm. Rüyamda bir erkek bir de kız doğuruyordun. Bir önceki gün üzüntüden ağlayan Cakıp Han, şimdi ise sevinç gözyaşları döküyordu. Çok sürmedi, 9 ay sonra çayırda hatun bir erkek çocuk doğurmuştu. Cakıp Han'ın sevincine diyecek yoktu. Nasıl sevinmesin ki? Cakıp Han 60 yaşından sonra erkek çocuk babası olmuştu. Çocuklar gibi seviniyordu. Yaradana şükretti. Çocuklara ad koymak için yeniden düğün tertip etti Cakıp Han, çayırda hatundan olan oğluna Manas adını koyacaktı. Bu düşüncesini Akbalta'ya açıkladı. Ancak Akbalta yakın dostunu uyardı. Ey Cakıp Han, bu çocuğun adının Manas olduğunu yalnız biz bilelim. Kalmuk, Çin ve Moğollar bilmesinler. İsim düğününde bu çocuğun adını Devcinli koyalım. Bilir misin Çinli Esen Han her yerde bu çocuğu aratıyor? Kahinleri, bilginleri rüyalarında görmüşler. Manas adlı bir çocuğun doğacağını ve Kırgızları özgürlüğe kavuşturacak bu çocuğun ileride Kalmuklara ve Çinlilere büyük bela olacağını söylemişler. Ey Cakıp Han, ne mutlu sana. Ne şanslı bir babasın. Manas, Kalmuk, Çin ve Moğollardan Kırgızların öcünü alacak, 12 yaşına geldiğinde Kaplan Manas adıyla nam salacak. Düşmanlarımız şimdilik onu Manas olarak bilmesinler. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Manas destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Sayın dinleyiciler, İbn Sina Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin İbn Sina Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. İbn Sina Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin İbn Sina Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Bulabilirsin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanlı bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 16-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-31, Çanakkale 20-33, Edirne 19-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-31, Sakarya 17-30, Tekirdağ ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 13-29, Aydın 22-39, Denizli 21-35, Kütahya 11-27, İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-36, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanlı bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35, Antalya 27-35, Burdur 16-33, Hatay 24-32, Isparta 16-32, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-33, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 15-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 13-28, Karaman 17-30, Kayseri 15-31, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 18-30, Nevşehir 15-28, Niğde 15-30, Sivas 12-28, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop çevreleri öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 17-29, Bolu 12-27, Düzce 16-29, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-29, Artvin 18-33, Bayburt 13-27, Çorum 14-27, Giresun 20-26, Gümüşhane 14-27, Ordu 21-25, Rize 22-27, Samsun 21-27, Sinop 19-31, Tokat 16-27, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanlı bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 16-32, Ardahan 14-25, Bingöl 20-36, Bitlis 16-30, Elazığ 21-36, Erzincan 19-32, Erzurum 13-28, Hakkari 18-33, Iğdır 24-36, Kars 13-27, Malatya 21-36, Muş 20-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 27-39, Batman 21-40, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 24-39, Kilis 23-38, Mardin 26-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 15 Temmuz Çarşamba günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde genelinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, zamanla doğusunda 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Samanlı Antalya Körfezi'nin batısında kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Temmuz Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Temmuz Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bir ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Hain FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının Türkiye'ye iadesi için diplomatik, hukuki ve istihbarat operasyonlar devam ediyor. MİT, darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye toplam 1710 operasyon gerçekleştirdi. MİT'in çalışmaları sayesinde 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili yeni teklifle çocuklarımızı dijital risklerden ve bağımlılıktan koruyacak yeni mekanizmalar hayata geçiyor, dedi. 26 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 57 kişi yakalandı. Teknoloji şirketleri, hayatını kaybeden kişilerin sosyal medya paylaşımları, e-postaları, ses kayıtları ve fotoğrafları üzerinden yapay zeka destekli dijital kopyalar oluşturuyor. Yaz süreciyle teknolojiyi birleştiren bu yeni uygulamalar, geride kalanların kaybettikleri yakınlarıyla iletişim kurabilmesini sağlıyor. İstanbul'da çarşamba günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle metrobüs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanacak. Gazze şeridine hedef alan İsrail saldırılarında biri kadın 8 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cyclospora parazitinin yol açtığı ishal salgınında vaka sayısı hızla tırmanırken sağlık yetkilileri salgının kaynağı olarak paketlenmiş salata ve yeşillikleri işaret ediyor. Güvenli tüketim için bütün marul alınması ve yaprakların tek tek yıkanması öneriliyor. Ve son olarak spor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda spor federasyonları tarafından İrade Bizim, Zafer Bizim mottosuyla 30 aşkın ilde 56 anma etkinliği gerçekleştirilecek. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Atlanta Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Müsabakayı Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu'ndan İsmail El Fatih yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Turhal-Zile yolunun 41 ve 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde üst yapı indirme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 28. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, İbn Sina Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin İbn Sina Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur. Tekrar ediyoruz. İbn Sina Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acil A grubu RH pozitif kana ihtiyaç vardır. A grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin İbn Sina Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, dışmerliğinin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerinin en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 20-31 derece. Atina az bulutlu ve açık, 20 derece. Temizli sağanak, Helsinki gök gürültülü. Helsinki gök gürültülü sağanak yağışlı 10-18. Kiev gök gürültülü sokulnak yağışlı 9. Madrid az bulutlu ve açık. Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 19-26. 24-35. Priştina az bulutlu. Priştina az bulutlu 17-31. Roma az bulutlu ve açık 23-32 derece. Sakya Bosna gök 25, Sofya gök 29, bulutlu 18-20, parçalı bulutlu 18-27, Viyana parçalı bulutlu 17-20, bulutlu 18-30 derece, Amman açık 22-35, Aşgabat az bulutlu ve açık 28-40, 35, Babir az 8, Bakü açık 25, Bakü açık 25-33, açık 25-33, Bişkek açık 20-34, Duşanbe az bulutlu ve açık 26-41, Kabil parçalı bulutlu 18-34, Kerkük az bulutlu ve açık 29-44, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-43, Medine az bulutlu ve açık 32-46, Mekke az bulutlu ve açık 31-41, Şam az bulutlu ve açık 19-39, Tahran az bulutlu ve açık 30-40, Taşkent az bulutlu ve açık 28-43, Tiflis az bulutlu ve açık 20-28, Tokyo parçalı bulutlu 23-30 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 22-35, Kahire az bulutlu ve açık 23-38, Montreal parçalı bulutlu 18-28, New York parçalı bulutlu 19-26, Sydney parçalı bulutlu 9-17, Washington parçalı bulutlu 18-30 derece, Çaturunga parçalı bulutlu 11-28, Gümülcine parçalı bulutlu 19-30, Köcaali parçalı bulutlu 16-32, Komrat parçalı bulutlu 18-28, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27, Podgorica az bulutlu ve açık 23-37, Selanik parçalı bulutlu 21-33, Şumlu parçalı bulutlu 17-29, Taraglia parçalı bulutlu 18-28, Balkaneş az bulutlu 18-29, Zenitsa parçalı bulutlu 19-30, Gazimagosa az bulutlu 22-33, Girne az bulutlu 25-29, Lefkoşa az bulutlu 21-31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 19-39 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. TRT'nin kültür ve sanat yolculuğunda, Mitolojinin Sesi Radyosu'nda, İz Bırakanlar programında sizlerle birlikteyiz. İz Bırakanlar, hayat hikayeleri, eserleri ve unutulmaz anılarıyla sizlerle buluştuğumuz İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan.
1: Ben Diler Demir. Teknik yapımda Yeter Bocağ'ın katkılarıyla hazırladığımız programımızda bugün Türk rock müziğinin hafızalarda silinmeyen sesi, kısa ömrüne büyük başarılar sığdıran bir sanatçıyı anacağız. Şarkılarıyla milyonların gönlünde yer eden, samimiyetiyle herkesin sevgisini kazanan, henüz 28 yaşında aramızdan ayrılmasına rağmen unutulmayan bir isim, Barış Akarsu.
0: Hayatta bazı insanlar vardır, yıllarca yaşarlar ama geriye çok az iz bırakırlar. Bazıları ise ömürlerinin her gününü dolu dolu yaşar. Kısa zamanda öylesine güçlü bir iz bırakırlar ki aradan yıllar geçse de isimleri anıldığında yüreklerde aynı sıcaklık hissedilir. Barış Akarsu işte o isimlerden biridir. O yalnızca şarkılar söylemedi. Bir dönemin gençliğine umut oldu. Doğallığın, mütevazılığın ve samimiyetin sembolü haline geldi.
1: 2000'li yılların başı, Türk müziğinde farklı renklerin bir arada yaşandığı yıllardı. Pop müzik geniş kitlelere ulaşırken, rock müzikte yeni bir kuşağın sesi olmaya başlamıştı. Anadolu rock geleneğinin açtığı yolda ilerleyen genç sanatçılar kendi hikayelerini yazıyorlardı. İşte Barış Akarsu da bu dönemde ortaya çıktı. Fakat onu farklı yapan yalnızca sesi değildi. Dinleyicisiyle kurduğu içten bağ, gösterişten uzak yaşamı ve sahnedeki doğal tavırları onu kısa sürede milyonların sevgilisi yaptı.
0: Bugünkü yolculuğumuz ilk durağı Karadeniz'in eşsiz güzellikleriyle çevrili küçük bir sahil kasabası Amasra. Tarih boyunca denizcilerin uğrak noktası olan bu güzel ilçe, yüzyıllardır rüzgarın türküler söylediği, martıların gökyüzünü süslediği, denizin sabırla kayalara dokunduğu bir şehir. Barış Akarsu'nun çocukluğu da işte bu doğanın içinde geçti.
1: Her sanatçının sesinde yaşadığı coğrafyanın izleri vardır. Barış Akarsu'nun sesinde de Karadeniz'in dalgaları vardı. Rüzgarın özgürlüğü, denizin sonsuzluğu ve Anadolu insanının içtenliği. Belki de bu yüzden söylediği her şarkı dinleyicisine samimi geliyordu. Çünkü o yapay olmaya hiç ihtiyaç duymadı. Olduğu gibiydi.
0: 29 Haziran 1979. Zonguldak'ta dünyaya gelen Barış Akarsu, çocukluk yıllarını Bartın'ın Amasra ilçesinde geçirdi. Ailesi onu sevgiyle büyüttü. Evlerinde müzik hiç eksik olmadı. Babası Selahattin Akarsu, Cem Karaca'yı, Barış Manço'yu, Ruhi Su'yu, Zülfü Livaneli'yi dinlerdi. Belki de küçük Barış'ın müzik kulağı daha o yıllarda gelişmeye başlamıştı.
1: Yıllar sonra babası verdiği bir röportajda oğlunun ismini neden Barış koyduklarını şöyle anlatacaktı. 1979 yılı UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı ilan edilmişti. Çocuklar Barış'ın simgesidir diye düşündüm ve oğlumun adını Barış koymaya karar verdim. Gerçekten de yaşamı boyunca ismine yakışır bir insan oldu. Kimseyi kırmayan, gösterişten uzak, mütevazı ve herkese sevgiyle yaklaşan bir genç.
0: Çocukluğu boyunca yalnızca müzik değil, spor da hayatının önemli bir parçasıydı Barış Akarsu'nun. Basketbol oynadı, karate yaptı. Profesyonel olarak yelkencilikle ilgilendi. Deniz onun çocukluk arkadaşıydı. Saatlerce kıyıda oturur, ufka bakardı. Belki de o yüzden şarkılarında hep özgürlüğün sesi duyulurdu.
1: Ancak müzik her şeyden daha ağır basıyordu. Şehre gelen müzisyenleri dikkatle izliyor, onların kullandığı enstrümanlara hayran kalıyordu. Önce mızıka, ardından flüt, sonra klavye ve nihayet gitar. Artık hayatının yönü belli olmuştu.
0: Henüz lise yıllarındayken arkadaşları onun farklı bir sese sahip olduğunu söylüyorlardı. Okul etkinliklerinde, küçük organizasyonlarda gitarını eline alıyor, şarkılar söylüyordu. Fakat o günlerde kimse bu genç delikanlının yıllar sonra milyonların tanıyacağı bir sanatçı olacağını tahmin etmiyordu.
1: Barış Akarsu'nun en önemli özelliklerinden biri hiçbir zaman şöhret peşinde koşmamasıydı. Onun amacı tanınmak değildi, iyi müzik yapmaktı. Belki de dinleyicinin ona bu kadar bağlanmasının en önemli sebebi buydu.
0: Şimdi programımızın ilk eserini dinleyeceğiz. Barış Akarsu'nun ilk albümünde adını veren, aslında usta sanatçı Cem Karaca'nın unutulmaz eserlerinden biri olan, genç bir sanatçının güçlü yorumuyla yeniden hayat bulan Islak Islak, keyifle dinliyoruz.

0: İz bırakanlar tüm güzelliğiyle devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş bu unutulmaz eser, Barış Akarsu'nun yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanmıştı. Güçlü sesi, doğal tavrı ve şarkıya kattığı duygu onu kısa sürede yalnızca gençlerin değil, farklı kuşaklardan dinleyicilerin de dikkatle takip ettiği bir sanatçı haline geldi. Ancak bu başarının arkasında yıllar süren emek ve sabır vardı.
1: Diğer yandan müzikten hiç kopmuyordu. İlk durağı Antalya oldu. Turizm sektöründe amatör olarak çalıştı. Gündüz saatleri turistleri eğlendiren genç Barış akşam olduğunda gitarını eline alıyor, akşam arkadaşlarıyla müzik yapıyor, yeni şarkılar öğreniyor ve repertuarını geliştiriyordu. Aslında o yıllar ileride çıkaracağı büyük sahnelerin sessiz provasıydı.
0: Antalya'nın ardından yolu bu kez Karadeniz Ereğli'ye düştü. Burada çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı Barış. Rock müziğin sevilen eserlerini seslendiriyor, dinleyicilerin ilgisini çekiyordu. Onu dinleyenler yalnızca güçlü bir sese değil, sahnede içtenlikle müzik yapan genç bir sanatçıya tanıklık ediyorlardı. Müzik onun için hiçbir zaman gösteriş değildi. Paylaşmaktı, anlatmaktı ve en önemlisi yaşamaktı.
1: Barış Akarsu'nun Ereğli yıllarında dikkat çeken bir başka yönü daha vardı. Sadece sahneye çıkmakla yetinmiyor, yerel radyo ve televizyonlarda da programlar hazırlıyordu. Mikrofonun karşısına geçiyor, müzik üzerine sohbet ediyor, dinleyicileriyle buluşuyordu. Belki de bugün bizlerin radyo aracılığıyla anlattığı bu hikayenin ilk adımları o yıllarda küçük bir yerel radyoda atılmıştı.
0: Daha sonra Ankara. Başkentte geçen günler onun hayatında önemli bir dönemeç oldu. Geçimini sağlayabilmek için barmenlik yaptı, garson olarak çalıştı. Farklı işlerde emek verdi. Ancak ne kadar yoğun olursa olsun akşamları yine gitarı omuzundaydı. Çünkü içinde hep aynı umut vardı. Bir gün yalnızca müziğiyle yaşayabilmek.
1: Hayaller bazen beklenmedik bir anda kapıyı çalar. 2004 yılı da Barış Akarsu için tam anlamıyla böyle bir yıl oldu. Arkadaşlarının ısrarıyla o günlerin en çok izlenen müzik yarışmalarından biri olan Akademi Türkiye'ye başvurdu. Belki kendisi de bu kararın hayatını tamamen değiştireceğini bilmiyordu. Yarışmanın ilk haftalarından itibaren güçlü sesi kadar mütevazı kişiliğiyle de dikkat çekti. Seyirci onu sahiplendi. Her hafta biraz daha fazla oy aldı ve milyonlar onu tanımaya başladı.
0: Barış Akarsu yarışma boyunca yalnızca başarılı performanslar sergilemedi. Haluk Levent, Deniz Arcak ve dönemin önemli sanatçılarıyla yaptığı düetlerle de büyük beğeni topladı. Sahneye çıktığında heyecanını gizleyemeyen şarkıyı büyük bir samimiyetle yorumlayan genç bir müzisyen vardı karşımızda. İşte bu doğallık onu farklı kılan en önemli özelliklerinden biriydi.
1: Yarışmanın sonunda Barış Akarsu birinci oldu. Bu başarı onun profesyonel müzik yaşamının da başlangıcıydı. Artık önünde yepyeni bir yol vardı. Stüdyo kayıtları, albüm hazırlıkları, fotoğraf çekimleri, konser planları. Kısacası çocukluk hayali yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyordu.
0: Şimdi sırada Barış Akarsu'nun doğup büyüdüğü topraklara duyduğu sevgiyi dile getirdiği, dinleyen herkesi Karadeniz kıyılarına götüren çok özel bir eser var. Onun sesinde yalnızca bir melodi değil, çocukluğunun sokakları, denizin kokusu ve Amasra'nın eşsiz güzelliği de hayat buluyor. Barış Akarsu'dan Amasra şarkısını dinliyoruz.

0: yerini oluşturan, doğayla iç içe büyüdüğü ve her fırsatta özlemle andığı memleketiydi. Sahnelerde alkışlanırken de, televizyon ekranlarında milyonlar tarafından izlenirken de Amasra'yı anlatmaktan hiç vazgeçmedi.
1: Akademi Türkiye yarışmasında elde ettiği birincilik, Barış Akarsu için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Yarışmanın ardından müzik yapımcılarının dikkatini çeken genç sanatçı stüdyoya girdi ve ilk albümü için yoğun bir çalışma sürecine başladı. Aylar süren kayıtlar sırasında repertuar seçiminden düzenlemelere kadar her aşamada büyük bir titizlik gösterdi. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen nasıl bir müzik yapmak istediğini çok iyi biliyordu.
0: 2005 yılının Ocak ayında yayınlanan Islak Islak albümü, Barış Akarsu'nun müzik dünyasında güçlü bir giriş yapmasını sağladı. Albüme adını veren eser, Anadolu Rock Müziği'nin unutulmaz ismi Cem Karaca'nın aynı adlı bestesiydi. Bu tercih aslında Barış Akarsu'nun müzikal duruşunu da ortaya koyuyordu. O geçmişten kopmadan geleceğe yürümeyi seçmişti. Rock müziğin güçlü altyapısını Anadolu'nun sesiyle buluşturan bir anlayışı benimsiyordu.
1: Albüm yayınlandıktan sonra dinleyiciler yalnızca Islak Islak değil, albümde yer alan diğer eserleri de büyük ilgiyle karşıladı. Mavi, Kimdir O, Bir Kasaba Akşamı, Amasra. Her biri farklı duygular taşıyan bu eserler kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Müzik eleştirmenleri ise Barış Akarsu'nun yalnızca güçlü sesiyle değil, yorumculuğuyla da dikkat çektiğini ifade ediyorlardı.
0: Şimdi ilk albümünün en sevilen eserlerinden birini dinleyeceğiz. Dingin melodisi, duygu yüklü sözleri ve Barış Akarsu'nun içten yorumuyla hafızalarda yer eden bu güzel eser, albümün en çok sevilen parçalarından biri oldu. Barış Akarsu'dan dinliyoruz. Mavi.

0: Barış Akarsu'nun müziğinde dikkat çeken önemli özelliklerden biri de samimiyeti. Sahneye çıktığında rol yapan bir sanatçı değil, şarkısını yaşayan bir müzisyen vardı. Belki de bu yüzden konserlerinde dinleyicisiyle arasında görünmeyen ama güçlü bir bağ vardı. İnsanlar yalnızca şarkıları dinlemiyor, Barış Akarsu'nun duygularına da ortak oluyorlardı.
1: İlk albümün dikkat çeken eserlerinden biri de Kimdir O oldu. Bu eser dönemin dünyasında yaşanan savaşlara ve şiddete karşı güçlü bir duruş sergiliyordu. Barış Akarsu, müziğin yalnızca eğlendiren değil, düşündüren bir yönü olduğuna da inanıyordu. Şarkının sözlerinde adaletsizliğe, çıkar savaşlarına ve masum insanların yaşadığı hazırlanan video klipte dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Barış Akarsu, bu eserle yalnızca bir yorumcu olmadığını, yaşadığı dünyaya duyarlı bir
0: Anadolu müzik anlayışı, Anadolu rock geleneğinin önemli temsilcileri olan Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray'ın açtığı yolu köprü kuşağıydı. Şamlak o gibiydi. Ancak o hiçbir zaman bu isimleri taklit etmeye çalışmadı. Onlardan aldığı ilhamı, kendi sesi, kendi ilhamı anladı. O zaman da kendine özgü bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başardı.
1: Şimdi sırada ilk albümün düşündüren ve eserlerinden birini dinletiyoruz. Sözleriyle sorgulayan, melodisiyle etkileyen bu eser Barış Akarsu'nun sanat anlatan çalışmalarından biri. Barış Akarsu söylüyor. Kimdir o?

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde bugün İz Bırakanlar programında Barış Akarsu'nun çocukluğundan başlayarak müzik yolculuğunun ilk büyük adımlarına tanıklık ettik.
1: Karadeniz'in kıyısında başlayan bu hikaye, milyonların sevgisini kazanan genç bir sanatçının başarı öyküsüne dönüştü.
0: Ancak Barış Akarsu için yolculuk henüz yeni başlıyordu.
1: Programımızın ikinci bölümünde bu yolculuğu birlikte sürdüreceğiz.
0: Birinci bölümümüzü Barış Akarsu'nun ilk albümünde yer alan ve dinleyenleri hüzünlü bir akşam yolculuğuna çıkaran güzel bir eserle noktalıyoruz.
1: Bir Kasaba Akşamı.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanlı bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar, öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Balıkesir 16-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-31, Çanakkale 20-33, Edirne 19-35, İstanbul 20-29, Kırklareli 18-31, Kocaeli 19-31, Sakarya 17-30, Tekirdağ ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 13-29, Aydın 22-39, Denizli 21-35, Kütahya 11-27, İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-36, Uşak 13-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanlı bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 25-35, Antalya 27-35, Burdur 16-33, Hatay 24-32, Isparta 16-32, Kahramanmaraş 23-38, Mersin 27-33, Osmaniye 25-35 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 15-30, Çankırı 14-30, Eskişehir 13-28, Karaman 17-30, Kayseri 15-31, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 18-30, Nevşehir 15-28, Niğde 15-30, Sivas 12-28, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Sinop çevreleri öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 17-29, Bolu 12-27, Düzce 16-29, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-29, Artvin 18-33, Bayburt 13-27, Çorum 14-27, Giresun 20-26, Gümüşhane 14-27, Ordu 21-25, Rize 22-27, Samsun 21-27, Sinop 19-31, Tokat 16-27, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, Samanlı bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 16-32, Ardahan 14-25, Bingöl 20-36, Bitlis 16-30, Elazığ 21-36, Erzincan 19-32, Erzurum 13-28, Hakkari 18-33, Iğdır 24-36, Kars 13-27, Malatya 21-36, Muş 20-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35, Van 14-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Adıyaman 27-39, Batman 21-40, Diyarbakır 20-40, Gaziantep 24-39, Kilis 23-38, Mardin 26-36, Şanlıurfa 26-40, Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, zamanla güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda zamanla güneybatıdan 3 ila 5, yer yer Antalya Körfezi'nde 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Hain FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan örgüt mensuplarının Türkiye'ye iadesi için diplomatik, hukuki ve istihbari operasyonlar devam ediyor. MİT, darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda FETÖ'ye toplam 1710 operasyon gerçekleştirdi. MİT'in çalışmaları sayesinde 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapıldı. Anayasa Mahkemesi boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların gelirli aylıkların kesilmesini ve yapılan ödemelerin geri alınmasını öngören düzenlemeyi anayasa uygun bularak iptal istemini reddetti. İstanbul'da 12 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olay yerinden elde edilen deliller üzerinde yeniden yapılan kriminal incelemeler ve DNA eşleşmesi sayesinde belirlenerek gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 12 ay içerisinde Fethullahçı terör örgütüne güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün firari önemli isimleri yakalandı. Yeniden örgütlenme çabalarının önüne geçildi. Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin sabah saatlerinde İran tarafından düzenlenen çok sayıda saldırıyı önlediğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Katz, Ekim 2023'ten itibaren büyük yıkıma ve insanlık felaketine neden oldukları Gazze şehrine giderek gördüğü yıkımın iyi hissetmesini sağladığını söyledi. Ve son olarak spor. Filenin Efeleri 2026 Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında çarşamba günü ev sahibi Sırbistan'da karşılaşacak. Saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Alacazile yolunun 19 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Turhal Zile yolunun 41 ve 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl Solhan yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde üst yapı indirme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 28. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 16 Temmuz Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Edirne, Kırklareli, Sinop, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ise güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.
2: İz bırakanlar.
3: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Emine Ertürk Karaaslan.
1: Ben Diler Demir. Teknik yapımda Yeter Bacağan katkılarıyla hazırladığımız programımızda bugün Türk rock müziğinin hafızalarda silinmeyen sesi, kısa ömrüne büyük başarılar sığdıran Barış Akarsu'yu anıyoruz.
0: İlk bölümümüzde Barış Akarsu'nun Karadeniz'in Şirin ilçesi Amasra'da başlayan yaşam öyküsünü, müzikle tanışmasını, Akademik Türkiye yarışmasını ve onu milyonlarla buluşturan ilk albümü Islak Islak'a konuştuk. Şimdi ise sanat yaşamının en verimli yıllarına doğru birlikte yol alacağız.
1: Barış Akarsu için 2006 yılı yeni hedeflerin ve büyük projelerin yılıydı. İlk albümünün yakaladığı başarının ardından artık herkes ondan yeni çalışmalar bekliyordu. Oysa bunun baskısını hissetmek yerine kendini geliştirmeyi tercih etti. Stüdyoya yeniden girdi. Aylar süren çalışmalar sonunda ikinci albümü dinleyiciyle buluşmaya hazırdı. Programımıza sanatçıdan dinleyeceğimiz en güzel şarkılarından biriyle başlıyoruz. Bin sevmek, bin defa ölmek demekmiş.

0: sevmek kimi zaman bir tebessüm, kimi zaman yüreğe düşen derin bir sızı. Barış Akarsu'nun güçlü yorumu ve unutulmaz sesiyle dinlediğimiz Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş, aşkın en hüzünlü haline noktalara taşıyan eserlerden biri olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor sevgili dinleyenler. 2006 yılının Ağustos ayında yayınlanan Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek, Barış Akarsu'nun sanat yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Albümün adı bile onun hayata bakışını anlatıyordu. Hayaller kuran ama ayakları yere basan, umut eden ama emek vermekten vazgeçmeyen bir genç.
1: Bu albümde Barış Akarsu değildi. Ön plana çıkıyordu ve Yeter ki adlı eserlerin söz ve müziği kendisine aitti. Bu durum onun yalnızca güçlü bir sesi değil, üretken bir müzisyen olduğunu da gösteriyordu.
0: Şimdi aleminden çıkan, insanı anlatan güçlü sözlü bir eser. Ben, bir eser, ben, bir eser, ben, bir eser, ben.

0: Başakan son ikinci albümünde dikkat çeken bir başka özellik de müzikal çeşitlilikti. Rock müziğin sert gitarları, Anadolu ezgileri, Karadeniz'in ritmi ve duygusal balladlar hepsi aynı albümde ustalıkla bir araya gelmişti. Müzik eleştirmenleri ikinci albümün ilkine göre daha olgun bir çalışma olduğu görüşünde birleşiyordu.
1: Albümün ilk klibi Vurdum En Dibe Kadar adlı esere çekildi. Enerjik yapısıyla dikkat çeken eser, kısa sürede müzik listelerinde en üst sıralara yükseldi. Barış Akarsu artık yalnızca yarışmadan çıkan genç bir sanatçı değil, Türk rock müziğinin önemli isimlerinden biri olarak görülüyordu.
0: Şimdi ikinci albümün en sevilen çalışmalarından biriyle devam edeceğiz. Barış Akarsu söylüyor, Vurdum En Dibe Kadar.

0: Barış Akarsu'nun güçlü yorumuyla dinlediğimiz Vurdum En Dibe Kadar, hayata, aşka ve yaşanan kırgınlıklara karşı dimdik duruşunu anlatan etkileyici eserlerinden biri. Yine Barış Akarsu'nun hayatıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Müzikte yükselişini sürdüren Barış Akarsu'nun yolu bu kez televizyon dünyasıyla kesişti. 2006 yılında yayınlanmaya başlayan Yalancı Yarim dizisinde başrolü üstlendi. Canlandırdığı Tarık Tekelioğlu karakteri kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazandı. Oyunculuk deneyimi çok yeni olmasına rağmen doğallığı ve içtenliği beğeni topladı.
1: Dizide rol arkadaşı Merve Sevi ile yakaladığı uyum ekran başındaki izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı. Ancak Barış Akarsu için oyunculuk hiçbir zaman müziğin önüne geçmedi. Setten çıkar çıkmaz konsere gidiyor, konserden sonra yeniden sete dönüyordu. Yoğun tempoya rağmen dinleyicisini hiçbir zaman ihmal etmiyordu. Şimdi de 49 bölüm boyunca diziyle bütünleşen o güzel şarkıyı dinliyoruz. Gözlerin.

hem de Barış Akarsu'nun yorumuyla dinlediğimiz gözlerin derin duyguları ve etkileyici sözleriyle dinleyenin yüreğine dokunan özel eserlerden biri. 2006 yılında yayınlanan Düşmeden Bulutlara Koşmam Gerek albümünde yer alan bu eser yıllar geçse de ilk günkü etkisini koruyor. Şimdi hem diziyle özdeşleşen hem de Barış Akarsu'nun en sevilen yorumlarından biri haline gelen duygusal bir eser geliyor sevgili dinleyenler. Barış Akarsu'dan dinliyoruz. Yaz demedim.

ve 2007 yılı. Barış Akarsu'nun kariyerinde başarıların peş peşe geldiği bir dönem. Konserler, televizyon programları, dizi çekimleri, yeni projeler. Takvimi neredeyse tamamen doluydu. Bazı şarkılar vardır. İlk notasıyla insan alıp geçmişe götürür. Kimi zaman bir özlemi, kimi zaman da özgürlüğü hatırlatır. Şimdi sırada Barış Akarsu'nun kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle hafızalara kazınan bir şarkı var. Leman Sam'a ait Rüzgar. Rüzgarın taşıdığı duygulara kulak veriyor ve bu güzel eseri birlikte dinliyoruz.

0: Barış Akarsu 9 Mayıs 2007'de düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi rock sanatçısı ödülüne layık görüldü. Ödülünü Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Murat Göğebakan'ın elinden aldı. Bu ödül kısa sürede ulaştığı başarının en önemli göstergelerinden biriydi.
1: Şimdi de Fikret Kızıloğa ait bir şarkıyla devam edeceğiz. Barış Akarsu'nun sesinden dinliyoruz. Yeter ki.

0: Ne yazık ki hayat bazen en güzel zamanlarda en büyük acıları yaşatıyor sevgili dinleyenler. 29 Haziran 2007 Barış Akarsu 28. yaş gününde Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. 5 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar hastane önünde umutla gelecek güzel haberi bekledi. Dualar edildi, mesajlar gönderildi. Milyonlar aynı dileği paylaşıyordu.
1: Ancak 4 Temmuz 2007 akşamı gelen haber yalnızca ailesini değil bütün Türkiye'yi yasa boğdu. Henüz 28 yaşındaki Barış Akarsu, ardında yarım kalmış hayaller, söylenmemiş şarkılar ve milyonlarca seveni bırakarak aramızdan ayrıldı.
0: Onun ardından yayınlanan Ayrılık Zamansız Gelir albümü adeta ismini hayatından alıyordu. Gerçekten de ayrılığı zamansız olmuştu. Bu albümde yer alan eserler Barış Akarsu'nun sesini yeniden dinleyicilerle buluşturdu.
1: Şimdi bu albümün en sevilen eserlerinden birini paylaşacağız.
0: Aradan yıllar geçti ama Barış Akarsu unutulmadı. Amasra'da adına heykel yapıldı. Kültür ve sanat festivalleri düzenlendi. Şarkıları geniş kuşaklar tarafından yeniden keşfedildi.
1: 2022 yılında hayatını konu alan Barış Akarsu, Merhaba filmi sinema severlerle buluştu. Çünkü bazı insanlar yalnızca yaşadıkları dönemi değil, kendilerinden sonraki kuşaklara da ilham verirler.
0: Barış Akarsu da işte böyle bir isimdi. Samimiyetiyle, müziğiyle, insan sevgisiyle. Kısaca ömrüne sığdırdığı büyük başarılarla Türk müzik tarihine silinmeyecek bir iz bıraktı.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün İz Bırakanlar programında sesiyle milyonların kalbinde yaşamaya devam eden Barış Akarsu'yu sevgi ve özlemle ve saygıyla andık. Onun hikayesi bize bir kez daha gösteriyor ki sanatçının gerçek ömrü takvimlerde yazan yıllarla değil, eserlerinin insanların yüreğinde yaşamaya devam ettiği süreyle ölçülür.
0: Hazırlayıp sunduğumuz programda mikrofon başında ben Emine Ertürk Karaaslan,
1: ben Diler Demir.
0: Programımızı sanatçıdan dinleyeceğimiz Barış Manço'ya ait Unutulmadım şarkısıyla noktalayacağız.
1: Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak görev aldı. Bir başka İz Bırakanlar programında yeniden buluşuncaya kadar sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz.
0: Hoşçakalın.